uzak müddet kalıplaşkan virusqa karşı ölçemlik davalaşta. Muqim bolgan virusni tizginlash ve halkılık körsetküşni belgelik seviyagi yetküzgen dala, andın iktidar karakterlik davalaşnın davalaş layihasini kobul kılıştın ümit tuğuludu. Üçüncü, yukarı süpetlik sağlam turmuşqa uçak içiş. Bugünkü günde birinci Katar'daki işçiladığan virusqa karşı doğrular devletnin davalını suğurtisi mün derecesine kırgızılıp, davalaş ünümü ve bir xatarlıkıge tan ähmiyet berilip, davalaşqa erişçallık ve kurbi yetiş imkaniyeti zor derecede açtı. Kalıplaştırıp davalaşta çın turgandıla yukumlanğıcılar kesellik ahvalını tamamen muhim kontrol kılalaydı. Bu, jigarının sağlamlıkını saklap, normal turmuşkı kaytıştaki halkılık bir kadem. Beytiplik jigar yalluğu kündülük uçuruş arkılık tarqılamdı. Beytiplik jigar yalluğu asaslıqı kan, anıdın balığa ve cinsi uçuruş arkılık tarqılıdı. Bili tamak yiyiş, kol ilişip görüşüş, kucaklaşış, işhanı boyumlarını ortak işiltiş katarlıq kündülük uçuruş arkılık tarqalmaydı. Tarqılış yollarını ilmi tonuğanda hem müdafiyeni yaxşı kılgılı hem zörür bulmağan vahime ve kemistişini azayt kıl buludu. Sükut kılışının sağlamlıqa dâhli yetküzüşüge yol koyma. Teşebbüskarlıq bilen bir mi bir tekşürüş, baldur diagnoz koyup baldur davalaş, ölçemlik davalaş gerek. Her bir halkının hemmisi jigarının uzak müddetlik sağlamlığı ve yukarı süpetlik sağlam turmuşka münasebetlik.

0: Yıl boyu Baktuğ Portu arqılıq berip kelip qatnap yük toşıydıqalıqı, tamojnadan ötküzüş önümünün özkerlikini, haqiqi es kılgalıqını eğitim dağıtını. Barlıq rəsmiyetlerini tordu becirmiz, aldı kayını bulup 5-6 minut getirdi, ilgirikiden köp tezlişip getdi. Baktuğ Portu'nun tamojnadan ötküzüşke kapalatlıqleş ıqtıdarını sıcıl östürüş üçün Tarbagatay vilayetindeki alakadar tarmaqlarının türtkü buluşu bilen Şinjan'daki Tunji halkara poşta yollanmalarını öz ara almaştırış idarisi, almaştırış ponkiti, çegara alkıgan elektronluk soda 9610 bir gavdilashken universal meşgulat supsi bu yıl 4-nji ayda işe kirishtirildi. Mamlakat bo'yicha Bingtuan bilan yerlik o'rtaq qurgan Tunji Bajdin xoli Asha Obrot B tip markazi 6-nji oyda tamojna bosh mahkamasining tasdiqlab ta'sis qilishiga erishdi. Urumchi tamojnasining statistikasiga asoslanganda bu yil 1-nji oydan 7-nji oygacha Baktuğ porti orqali o'tkazilgan import eksport mol 634 ming tonnaga yetib, bultirqi shu mazgildagidan 55,4% oshgan. Tarbagatay tamojnisi universal kasb bo'limining birinchi darajalik ma'muriy qonun ijro qilg'uvchi xodimi Liu Lu tonishtirib mundoq dedi. Aloqador supa salohiyatining palampaysimon amaliylashishiga agishib Tarbagatay bajdin xoli kasbi xalqaro pochta yo'llanmasi chegara alqan elektronlik savdoni nazorat qilish boshqurish tirik chorvalarni import qilish qatorliq kasblardagi bo'shliqni unumlik to'ldirib turishliq joyini echish echvitishni puxta supa tariki bilan ta'minladik. Bexatar yuqori unumlik qulaylik bo'lgan tamojnidan o'tkazish muhiti chegara olqigan savdoda surat oshirishning ishqi ishig'i kuch qo'shdi. Növete, Baktu, Jungo, Kazakistan, Çegra ahalisi öz ara soğudu bazırda 15 öz cahidi pişiklaş karhanesi. 29 kəsbi kooperat bar bolup, soğudilişuatkan tavar türü 38-ge yetti. Port tipini yol ixtisadıdın makallaşkan ixtisadkı qarap özgertmekte. Baktu porti Çegra ahalisi öz ara soğudu bazırı pişiklaş kəsb bağıtsıgı makallaşkan Şinjan, Çingang, Xalqara soğudu çeklik şirketinin işlep çıkırı sehi toluq yüklük ayılını vatatdi. Qazaqstandan import qilingan gazir bilan zig'ir bu yerda pishiqlanib, yemaklik yig'i qilib ishlab chiqarilgandan keyin butun mamlakat bozoriga setilib atadi. Sherkat bosh direktori Wang Changbin mundaq dedi. Chegara aholisi o'z ara savdo bozori bilan o'z joyida pishiqlash birlashtirilgan yaxshi siyosatning turtkisida taraqqiyot purustini ching tutib, 6-nji ishlab chiqarish liniyasi qurishga tayyorlik qilyapmiz. Növete, yıllık pişiklaş ıktidarımız 100 min tonnadan eşip, məhsulat kıymetimiz 600 milyon yuengi yetti. Şinjan'ın özden sırt yana, Shandong, Jiangsu Katarlıq 10 neçi ölkeden zakaz iluatımız. Şundakla, Gan Yuan yemeklikleri, Zhongliang, Xinliang Katarlıq danlıq markalar bilen əmkarlıq gelişimi imza aldık.
1: Stansımız muhbiri Dongji Yong haber kıladı. Bu yıl Abdonim rayon ijtimoiy sug'urta yordam puli berish doirasini kengaytirish siyosatini davomli yo'lga qo'yib, oliy maktab bitkazganlar qatorliq nuqtaliq to'pning ish qo'rilishini qo'llash salmoqini zo'raytirdi. Bundan ilgari ijtimoiy sug'urta yordam puli faqat korxona topshirilgan qismga qaratilgan edi. Bu qitim siyosatning doirasi kengaytirilgandan keyin korxona topshirilgan qismga davomli yordam puli berilib qolmay, shaxs topshirilgan qismiga ham yordam puli beriladi. Şart koyğun kelidiganlarga şəxs əməli tapşırğan asası yaşanğanı kütünü suğurt səqi, asası dabalını suğurt səqi, işsizlik suğurt səqi umumi somusunun 25% boyunca yardım pulu. Yuqurqi üç suğurtunun biri yaki işkisini tapşırsımı, münasib suğurtu türünün şəxs əməli tapşırğan somusunun 25% boyunca yardım pulu berildi. Her bir adamın yardım puludun bəhərliniş vaxtı uzun bulğanda 13 qaydın aşmaydı. Abdonim rayonluq adam küçü baylıqı və ictimai kapalat nazardı, iş qorulışını ilgir sürüş başqarmısının xizmətisi Yo Yo Can mundaq dedi. Bu qitim ictimai suğurt yardım pulu beriş dairisi Ali Mektəb pütküzgəllərdən yasımıçılıq, turmuş mülazimətçiliki, hazırqı zaman mülazimətçiliki boyca iş qorulaşqalla, Ali Mektep pütküzüp 2 yılgıcı iş qorulaşmıqalla, 2026-cı ili Ali Mektep pütküzgəllə, ishsizlikni tizimlatganiga yarim yildan oshqanlar hamda qayta nomra

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat devamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yük Sılıvatkan Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçıla. Bu sahipimizde Şincan'da memleket boyunca ela süpetlik dihkançılık çarvıçılık mesulatları mühim təminat bazısının 2030 yılıca asası cahitin berpa kılınlığalıqını tonuşturumuz. Yakında Atunum Raylıq Halk Hükümeti Akbarat İşkanısı açıqan memleket boyunca ela süpetlik dihkançılık çarvıçılık mesulatları mühim təminat bazısı berpa kılış, yezik kentlerini umumizlik güllendirişini puhtu algı sülcütüş doğrusudaki akbarat ilan kılış yığınıda bununla uhturuş kılındı. 2030 yılı barğanda Şincan'da memleket boyunca ela süpetlik dihkançılık çarvıçılık mesulatları mühim təminat bazısı asası cahitin berpa kılınıdı. Aşlık kosoli 52 milyard cın etrafıgı yetkizülüp, yılıga otturu hesap bilen Şincan'dan 10 milyard cın'dan köprek aşlık gütkep toşuludu. Paktı kosoli 5 milyon 600 bin tonu etrafıda mukumlaştırılıp, ela süpetlik paktının ilgilgen nispeti 50%'ın aşırılıdı. Bağmançılık kosoli 15 milyon 500 bin tonu etrafıda mukumlaştırılıp, tavar meyve nispetinin 86%'ın yukarı buluşu saklanıp, bütün memleket bazarı yılı otturu hesap bilen 10 milyon tonu etrafıda meyve bilen təminlenildi. Yeşil çarvıçılık məhsulatlarını işlep çıkırış, təminleş iktidarı mukum aşırılıp, göç türüdeki məhsulatların umumi məhsulat miktarı 2 milyon 350 bin tonunun köpreki yetkizülüp, kalı sütü məhsulat miktarı 1 milyon 700 bin tonu etrafıda mukumlaştırılıp, yılı otur hesap bilen Şincan'ın 150 bin tonunun artık kalı göşi, 200 bin tonunun artık süt məhsulatı yetkep toşuludu. Rayon özgeçi yezi egilik məhsulatlarını işlep çıkırış, təminləş kölümü mukum kengaytılıp, özgeçi dihkançılık ziraatları kölümü 15 milyon modun aşırılıp, köktet osoli 22 milyon tonlu etrafıga, tavarlışış nispetini 85%'ın köpreki yetkizilirdi. Abdunum rayon dərəcilikdən yuqarı bolğan yezi egilikini kəsipləşdirişdiki başlamçı karxana 700'den köprekke, asaslık yezi igilik məhsulatlarını pişiklap aylandırış nisbitini tırışıp 76%'ki yetkizildi.
1: Abdunum Rayonluq Partiya Komiteti Yezi Xizmeti İşxanısının müdiri, Abdunum Rayonluq Yezi İgiliki Yezi Nazareti Partiya Korpusunun şujisi Şe Yingzhou tonuşturup mındaq dedi. 15-5 yıl məzgilidə Şincan açlıqını mukumlaştırış, paxtıcılıqını əlalaştırış, bağvançılıqını küçəytiş, çarvıçılıqını güllendiriş, özgeç kesiplerini ilgiri sürüş, süpet ve ünümünü östürüş, kırımını aşırışta çıngdırıp əla süpet ve kölemden ibaret iki açıkışını çöğürdüb, kurulmını əlalaştırış, başlamcılarını yetiştiriş, süpetini östürüş, danlıq marka yaratış, ünümünü aşırış, asasını küçəytiş cəhətdə sıcıl küçəb sərib qalıdı.
0: Şincan paxtıçılık, bağvençilik, çarvıçılık, katarlık cahitlerdeki yezi igilik məhsulatlarını işlep çıkırış kurulması ve sort kurulmasını yanımı əlalaştırıp, bütün memleket boyunca təsir, küçki ige yezi igilik məhsulatları hem yukarı derecelik yemeklik pişiklaş bazılarını bərpa kılıp, başlamçı karxanalarını türgü ayırıp yetiştirip, yezi igilik məhsulatlarını pişiklaş nuhtuluk zenciri bərpa kılıp, açlık terişdin üstelge tamak bulup çıkışıkça, çarvı bakmıcılıkların göç pişiklaşıkça, yezi igilik işlep çıkırışının sanayet məhsulatıgı ailen işçi bolgan işlerini toluq canlıq işlerdi. Yani yezi igilik məhsulatlarını əla süpetlikleştiriş ve süpet bihaterliki səviyyəsini östürüp, yezi igilikinin marka arqılık küçəytiş hərəkətini çonqır yolu koyup, əla yezi igilik məhsulatlar bazarını her tərəfli mekan aytıp, yeşil yemeklik, organik yezi igilik məhsulatları, coğrafiyalik belgi məhsulatları, danlıq özgeçə, əla yeni yezi igilik məhsulatları etiraf namisi umumi sanını 3500-ə yetkizip, yezi igilik məhsulatlarının süpet bihaterlikini qərəllik közütüp ölçəşdə layaqatlik buluş nisbitinin 98%'ın yukarı buluşunu saxlap, Şincancı təm yaxşı məhsulatla mündərəcisidiki məhsulatını 2000-ə yetkizidi. Şincan yenə açlıq, ixtisori ziroat, yam xashakni bir tutash pilallash, dehqonchilik, o'rmonchilik, chorvachilik, beliqchilikni tang tutish, ishlab chiqarish, pishiqlash, setishni tutashtirish, yezi egiliki, madaniyat, sayohatni yug'urishni olg'a siljitib, kichik dehqon oilalarini mamlakat bo'yicha a'lo sifatlik dehqonchilik, chorvachilik mahsulotlari muhim ta'minot bazasi qurilishiga cho'nqir qatnashishga yetaklab, dehqonlarning kirimini oshirishni sijil ilgari surdi. Terilgu yerni qo'g'dash va barpo qilishni umumizlik kuchaytirib, yuqori o'lchamlik etiz qurilishini, yuqori sifatlik olg'a siljitib, suv boyligini ilmiy taqsimlash, tujupilik, tejashlik bo'lish, yuqori unumlik foydalanishni kuchaytirib, zamonaviy urug'chilik bazasi barpo qilib, sharoitga qarab ish ko'rib, yezi egiligi yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini ravonlashtirib, sharoitga qarab ish ko'rib, yezi egiligi yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini rivojlantirib, yezi egiligida ofatdan mudofiyalanish, ofat zeynini ozaytish sistemasi qurilishini kuchaytirib, yezi egilik ul aslahalarining sifatini oshirib, darajasini o'stirishga turtki bo'ladi.
1: 14-5 yil mazgilida Xinjiangning ochliq hosili jami 16 milliard 980 million jing eshib, ish miqdori mamlakat bo'yicha birinchi o'rinda turdi. Her yili 10 milyard jingdan ortiq ochliqni sap yotkab chiqarib, davlatimizning g'arbi qism ochliq ambirga aylandi. Kevaz terixchilik rayonining urullashtirilishi va kasb qurilmasi uzluksiz a'lolishib, husuli uda ko'p yil butun mamlakatning 90%dan ko'prakini egiladi. Xinjiangning a'lo sifatlik qo'y kali go'shtlari butun mamlakatda bozor topdi. Oqsu olmasi, ko'rlanishpiti, payzavat, shinmeysi qatorliq dangliq Әлі өзгічі мейвілерінің дөләт іші сұртыда даңқы чықты. Қиям шоқлысы, лазысы, зарағызы қатарлық өзгічі зыраәтлерінің өстірліш көлімі вә хосулы мәмлекет бойыча бірдәк бірінші орында тұрды.
0: Шейін жоу мұныланы білдірді. 15-5 yil mazgili Xinjiangning butun mamlakat bo'yicha a'lo sifatlik dehqonchilik chorvachilik mahsulotlari muhim ta'minot bazasi barpo qilishda mohiyatli ilgirilashni qo'lga keltiradigan ochqichlik mazgil. Xinjiang mavqeini boylik ustunligi, rayon o'rni afzalligi, kasb asosi va muhitning ko'tarish iqtidoriga qo'yib, mamlakat bo'yicha eng sifatlik ochliq ombori, mevilik bog', chorvachilik maydoni, beliqchilik maydonini butun kuch bilan barpo qilib, texmi ko'p a'lo sifatlik dehqonchilik chorvachilik mahsulotlarini butun mamlakatga, dunyoga yuzlantirdi.
2: Ех, аны ватан, сіз мәрданы чыллап, таң куяшыны, сәхәр жимжитықны ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңгар бүйік Чунхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжаң радио-телевизия станысының Vətən, mənim ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alınız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi örf adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Radyo anlıqıcıla əmdi hava raydı məlumat anlatdımız. Ürümçide hava uçuk bulup kiyin azraq yamğur yağıdı. Temperatura 16'dan 26 Celsius gradus kıca. Altayda hava uçuk. Temperatura 11'dan 24 Celsius gradus kıca. Çöçekte hava uçuk. Temperatura 10'dan 24 Celsius gradus kıca. Gulcide hava bulutluk bulup kiyin içiladı. Temperatura 12'dan 30 Celsius gradus kıca. Bortalada hava bulutluk bulup kiyin içiladı. Temperatura 12'den 28 Celsius gradus kıca. Karamayda hava bulutluk. Temperatura 19'den 29 Celsius gradus kıca. Koytanda hava bulutluk. Temperatura 15'den 29 Celsius gradus kıca. Şihanzada ötkünce yağmur yağdı. Temperatura 14'den 29 Celsius gradus kıca. Sancıda hava uçuk bulup kiyin ötkünce yağmur yağdı. Temperatura 18'den 28 Celsius gradus kıca. Kumulda hava uçuk. Temperatura 16'den 33 Celsius gradus kıca. Turpanda ötkünce yağmur yağdı. Temperatura 23'den 38 Celsius gradus kıca. Korlada hava uçuk bulup kiyin ötkünce yağmur yağdı. Temperatura 18'den 33 Celsius gradus kıca. Aksu'da ötkünce yağmur yağıp kiyin hava bulutlanıdı. Temperatura 14'ten 27 Celsius gradus kıca. Atış'ta hava bulutluk. Temperatura 14'ten 30 Celsius gradus kıca. Kaşkar'da hava bulutluk. Temperatura 15'ten 31 Celsius gradus kıca. Xotan'da hava bulutluk. Temperatura 17'den 29 Celsius gradus kıca. Ürümçi'de hava uçuk bulup kiyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 16'dan 26 Celsius gradus kıca. Hava raydın məlumat anlattıq. Hörmətli radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Vətən Minin Ailem Programısı boyunca anlatış bərdiq. Yaxdırıb anlıqınınlağı rəhmət. Sılu, şıting, abonicilar terminalımızı çürsənlər, texi müküb məzmunlardan xəbərdar bulalayısılar.

Aziz radio anglıqçı dostlar, növbette Güzel Cungu Teximu Güzel Bolğusi namlıq naqşidin birlikte özür alaylı.

Qadirlik radio anglagchi dostlar, növbette dil aramınglarda bolidigini qirg'izcha naqshlardan Ümitsizlandim nomliq naqsha Bahir og'aysizlar.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda nima uchun bu faslda yuzni ilmon suvda yuvish kerak degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Bugun ko'pchilik tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati aytganda yuz yuvish suvining temperaturasini sovuq suvdan ilmon suvga o'zgartirish, tar to'shikchalarini g'idiqlamaslik. Yozda sovuq suvda yuzni yuvganda tar to'shikchalarini taraytib, ko'zni yumib ochguncha sergaklashidi. Lekin 9-chi ayning boshlariga kelganda teri yuzidagi yog'ning ajirilib chiqishi ozayish boshlaydi. Sovuq suv teri yog' bezini ziyoda g'idiqlab, reflekslı qalda texmi ko'p yog' ajirtib chiqarib, terini qo'g'daydi. Buning bilan sirti yog'liq, ichi qurg'oq holatni paydo qiladi. Ilmon suvda yuzni yuyganda yuzdagi kirlarni siliqlashtirib chiqarib atkili bo'ladi. Tera yog' pardasi buzg'unchilikka uchramaydi. Yuyib bo'lgandan keyin tera tortishmaydi, yog'lashmaydi. Aytganda yuz yuyganda suvning temperaturasini qo'lning dumbisi sal illiq his qilgan darajada kontrol qilish, taxminan 30 gradus atrofida. Issiq suv ishlatmaslik, muzdek suvmi ishlatmaslik kerak. Yuyib bo'lgandan keyin quruq lo'ngi bilan yenik besib suvni sümür vetiş gerek. Bugün 100-100 suyunun temperaturasını tanışan. Yüzünün temperatura özgürüşüge maslışı süreti termometreden tez bulsun. Örmelik radyo anlıqıcıla, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı boyunca anlıdış bərduq, yaqtırıp anlıqının lağı rəhmət. Teximi köp məzmullarını yana Sılu Şıting aboneciler terminalini çürüp anlısanlar buludu.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısından alışılanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Solution Aboneçiler Terminalı'da mas kademde anlatılıyordu.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu kıtımkı Dilo ve Kanun sahibimizde öğleniş münasebeti davamlaşıvatkan mezgildeki ticarette malını karızge tutup veriş normal karız kaytırış hesaplanamdı ya ki mal mülükünü...
2: Yakında Ürümçi şehri Saybağ rayonluk halıq sot mahkemesi Ösmürler Aile İşleri Sot Kollegiyasının muavin başlığı Liu'yu tanıştırmadak dedi. Sot mahkememiz bir acırşiş macerası delosunu sot kılganda yekke soda sanayetçinin öyleniş münasibeti davamışatkan mezgildeki malını karzıge tutup beriş kılmışının erkotunun ortak mal mülkini yötkeşini şekillendirgen şekillendirmegenlikini

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde iki üsmür velisipit miniş ceryanı da sokulup getti. Sotçi mihriballık bilen macranı murassa kıldı degen mezmunu anlayısla. Yakında Kumul şehri Evirgul Raylık Halk Sot Mahkemesi Karadövük Halk Sotu, Kuramı'yı yetmegenlerge çetişlik, motorsuz katnaş vasıları katnaş haklamı okşaş bulmağın derecede ziyanı uçurgan. Velisipit ve cabduklarının zeyni dastlabki qadamdagi hisoblashda 30 000 yandan aşkan.
0: Qatnash başqurish tarmiqi bu qitimqi hadisida yang ekiz asaslıq javobgarlikni üstiga oladi. Pay ekiz qo'shimcha javobgarlikni üstiga oladi deb bekitgan. Hadisi yuz bergandan keyin qatnash başqurish tarmoqlari naq maydonda ikki tarafni murassa qilishga tashkillagan. PX'nin atansı dastlabda 5100 yuan tölen bir ilişki koşulgan. Lekin pikir olmaştırışı ravan bulmağalıqtın Muresel lahiyasını toluq düşünelmey, ahırda Muresel gelişimige imza koymağın. Tuncu qetimliq Muresel netitsiz bolğun.
1: Keyin PX'nin aile təvəlleri təşəbbüskarlıqdan kengişi bir taraf kılmağın. Yağın ikisinin aile təvəlleri köp qetim pikir almaştırgan bolusu mu, netirisiz bolğaçka şunun bilen sot məhkəmesi dəva qılıp, türlük ziyanı üçün 13,352 yuan tölep berişin təşəbbüs qılgan, həm də ziyanıqı uçurgan velisipet və cabduqlarını ədliyelik bahalap berişini ıltımas qılgan. Dilo eçilgandinkin, dilo becirgücü sotçi dərhal

tağ deryaları arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklerde terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Münbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlıcı. Şincan Radyo Televiziya Stansının Mümbet Pırak programısını anlaşılanı karşılığınız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Radyo anlıcı. Şincan Uyğur Abdum Rayolu Xalq Hükümeti 2026 ili 9 ayının 18 günü dəl saat 12'din saat 19 minut ötkice Altın rayon boca hava mudabiyet signalını sınak tariqisinde berişini bir tutaş bekitti. Barlıq puhralarının xalq hava mudabiyet signalı türünün pariklendirişki dikkat kılıp, normal turmuş işlep çıkırış ve hizmet tertibini saklışını sorayımız.
1: Dostlar, bu qeytimki programımızda mundaq məzmullarda anlatış berimiz.
0: Gülün vatqan yezi kentlerine nazar sahipimizde cimsar nayisi koy padlar bilen itizlerini tazlaştık yeşil terakiyat yeni endisinin kolunup yeşil yezi iyilik arkalık amının kırmına aşırışıgı küçük hoş deydigen mezmun deyiktiğinde buludu.
1: Kaltıs beyiş mahirleri sahipimizde Ürümçi şehri yukarı yeni teknikalik kesipler terakiyat rayonu yeni şehir rayonu Liuşiho yezisi Şinho kentinin ahalisi Cu Shouliang texnikaga tayinib, teriqchilik qilib, yurtdoshlarni beyish yo'liga yetakladi. Xinan Guxi nahiyasidagi bir kavobxonada Xinan shivisida so'zlaydigan Xinjianglik kichik qizchaq bor degan mazmunlarni diqqatingizga sunamiz.
0: Yezi iyiligi yeza dehqonlarga aloqador fikrlar sahifamizda Xinjiangning a'lo sifatli ochliq yog' mahsulotlari mamlakatlik ko'rgazmada 1 milliard 600 million yuandan ortiq zakaz qabul qildi qatorli fikrlarni oldimiz.
1: Radio anglig'ichi do'stlar, endi diqqatingizlar programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Programmamiz Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu Sılışıdın abunçıları terminalada maskademde anlatılıdı hem de her vakit kaydırıp anlığılı buludu.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Bilen bile koy kığı öz cayda itizge kaytırılıp yerinin münbetliki aşırıldı. Arlaşmalarını tazılaş, ot otaş üçün işiltildiğen adam gücü zor derecede azaytılıp, tenarihini tecep ünümünü aşırış, terikçilik bilen bakmıçılıkını birleştiriştin ibaret yakşı ünüm akiki işe aşırıldı.
1: Bu yıl 300'dün artık koy bekip terikçilerden etizgi koy bakkılı kelgen cimsarının yesi beytin bazırı don erçik kentinin ahalisi yan cünliğin mundak dedi. Etizdi yav o çöpler bir kadar köp. Bu yerde koy baksam mı nurgun yem hacak çıkan azaytıklı buludu. Koy padılır mı etizdeki kav pileklerin tazlığa çıka kiyin yığvelişkı mı kolaylık. Koy kığı etizgi nispeten bir kıl oğut bulgaçka yer teyirişkı mı paydılık.
0: İlgiri oruqluq say kaosi etizidiki arlaşmalarını tazalaş asaslıqi adam küçüge tayinip tamamlanaddi. Çoğun külemlik yerlerge adam işiltiş ihtiyacı zor. Serp buludan vaqit bir qadar uzak edi. Beyting bazarı terikçilik bakmıcılık kəsbinin əməliyyidigi birləşdirib, terikçilar bilen bakmıcılarını udullaşdırış yollarını bərpa qıldı. Çarva bekiş vaxtı bilen bekiladigan rayonni muvafiq maslaştırıp, çarva bekiş sıcılıqını qattıq kontrol qılıp, koylarının pişkan saykavısını gajap yeyişidin saklandı. Bu xil şekilde ximiyelik ot, otaş vasitisi çörüp taşlanıp, dehqançılık doğrularını işiltiş azaytılıp, etis pervişi tamamlanış bilen bille, yeşil terikçilik asası yenimu puxtalandı. Terikçilik, bakmıçılıktan ibaret işki kesip, bir-birige küç koştu.
1: Cimsar'ın yiyesi Beytin Bazırı'nın muavin başlıkı Fen Rüy Munlarını bildirdi. Koypadılar bilen etizlerini tazlaş, öz cayda materyal iliş, terikçilik bilen bakmıçılıkını aylandırış, kıgını etizgi kaytırıştın ibaret yeşil ekologilik terikçilik endeyisi bulup, vurukluk say kavusunu yığabiliştin, burun etizini tazlaş, kıyın buluş meselesini ünümlü kəl kılıp, hem yezgilik maşalarının meşgula tenarkiye ve küzlük çarvi yem haşaklarının zapas saklaş, bismini tüvelletti. Hem ziraat süpti ve terikçilik ünümünü östürdü. Biz bu bir yürüyüş pişkan kolunuşcan terikçilik planı bakmıçılıkın birleştiriş endisini sizcilik kenaytıp, yeşil aylanma yezi iyiliklerin zor küş plan ravajlandırıp, uğurluk say kabusi terikçilik kesbini puhtı kademelerini zor aytıp, dehkalarının kırmını puhtı kademde aşırışkı törtkü bulumuz.

0: دنیاغ نظر
1: دنیاغ نظر
2: Hürmetli radyo dinleyiciler, MD Dünyaya Nazar programımızı başlayımız. Ben Abdursul Abdiriyim.
3: Hürmetli radyo dinleyiciler, ben Zumrat Yasin.
2: Radyo dinleyici dostlar. 9. ayının 9. günü 2026 yıllık Jungo Xalqara Mulazimet Sodisi Yermenkisi Beijing Shouguang Bağdısı'da başlandı. Dünyadaki siyasi erbaplar, xalqara teşkilatlarının mesulleri, Jungo ve Çet El Karxanalarının vekilleri, ve başka her sahadaki mehmallar cem bulup, mulazimet sodisi terakkiyatının yeni pürüsti doğrusu da birlikte fikir almıştırdı.
3: 3 gün davamlaşkan 35. növetlik iqtisat münbiri yakında Polşanın garbi canobudaki Karpaş'ta ayaklaştı. Jungo texnikisi ve silinmesi otura Şarkı Avrupa iqtisadının tipini özgertişke yeni kuvvet koştu.
2: Birleşken Devletler Teşkilatı Açlık, Yezgilik Teşkilatı Birlikçilik Komitetinin 37. növetlik yığını 9. ayının 7. günüdün 11. günü geçe İtalya'nın Rim şehirde içildi. Yığında Jungo'nun su mesulatları bakmıçılıkı, kaidige emel kılış ve ekologiyen koğdaş katarlık sağladaki emeliyeti dünya belikçilik kesbinin imkaniyetlik sicil terakiyatını yeni pikir yolu ve hemkarlık boşluğu iyi kıldı deyildi.
3: Hürmetli radyo dinleyiciler, tövende de kıtanla programımızın tepsili mezmunları da bolsun.
2: Hürmetli radyo dinleyiciler, 9. ayının 9. günü 2026 yıllık Jungo Xalqara Mulazimet Sodisi Yermenkisi Beijing Shouguang Bağdısı'da başlandı. Bu növetlik sod yermenkisi de dünya mülazimeti, öz ara menfaat yetküzüp hem bahirleniş başlayımı kılınıp, dikkat, eçivitiş dairesini kengaytiş, hemkarlıkını çonkurlaştırış, yenilik yartışka yetekçilik kılıçtın ibaret, üççon fonksiyelik orun bekitmesige merkezleştirilip, dünyadaki siyasi erbapla, xalqara teşkilatlarının mesulleri, Jungo ve Çet El Karxanalarının vekilleri, ve başka her sahadaki mehmallar cem bulup, mulazimet sodisi terakkiyatının yeni pürüsti doğrusu da birlikte fikir almıştırdı. Yığınca katnaşkan mehmallar munulanı bildirdi. Dünya mulazimet sodisi endizisi çoğunkur tanşılıvatkan arık görünüşte, mulazimet sodisi yermenkisinin ötküzülüşü, Jungo'nun yukur seviyelik sırtkı eçivetiş iradesi ve şendisini namayan kılıp, dünyadaki herkaç devletlerinin Jungo'nun terakkiyat pürüstüdün hem bahirlenişige muhim körük hazırlap bädi. Birleşken Devletler Teşkilatı Sodi Terakkiyat Kengişinin muhakkat baş katibi Morino munulanı bildirdi. Nöbette dünya mulazimetçilikinin koşulma kımmeti dünya iqtisadi umumi miktarının 65%'ini ilgiledi. Dünya sodi umumi sommasida ilgilegen nisbeti 4-1'den eşip getti. Mulazimet eksportunun esürüti, mal eksportunun işkessizin yukarı. Pul muamile, yumuşak detal, mesleğet biriş, sallık malumat başkuruş katarlık, rekamleştirip tapşırışkı boludugan mulazimet, varlık mulazimet sodisinin 56%'ini ilgiledi. 2026 yılı mulazimet sodisi yermenkisi naayt yukarı xalqara qatnaşış derecesini namayan kılıp, Mulazimet sodisinin dünya iqtisadını yaratadigan yeni hareketlendirgüş küşke aylanganlıkını toluq ispatladı. Dünya sodi teşkilatının maun baş iş becirgüçisi yel mundaq deydi. 15 yıldan buyan mulazimetçiliknin Jungo'nun iqtisadi hasılatı da ilgiligen nisbeti 45%'ın eşip 60%'ki yıkıllaştı. Jungo dünya sodi teşkilatı bilen hemkarlıkını kanat yaydırıp, cenip iktidar kuruluşu türü arkılık, mulazimet sodisi meblağ selişini kolaylaştırış, hem de elektronluk sodu katarlık sahalarda terakki kılıvatkan devletlerini yöledi. Afrika Eller İhtipakı'nın növetçi reisi, Burundi Zungtun'u İnday Şimi mındak dedi. Mulazimet sodisi yermenkisinin baş temisi gülünüş, ortak gülünüş, eçivitiş, emkarlış idiyesini namayan kıldı. Burundi kahvesi Jungo'nun tamojni beji almaslık siyasi arkalık Jungo bazırığı kırıp yakşı alkışkı erişti. O munulanı tekledi. Afrika dünyanın bazar boşluğu, yaşlı küçü, yenilik yaratış yoşurun küçü bilen təmilləydi. Afrika dünya iqtisadının zor özgürüşüge qatını işini ümit kılıdı. Zimbabwe'nin mavin zontuğu Chivinga ondaq dedi. Mulazimet sodisi yermenkisi dünya hemkarlıqıdaki muhim supa. Bizden mulazimet sodisi yeni pürüstünü tepip, eksport iktidarımızını östürüşümüzge, hem de pen teknika, pul muamile, sayahat, maarif, sahiye katarlık sahalardaki şençilik emralarını celip kılışımızga yardım berdi. Zimbabwe, Cungo'nun mulazimet sodisini terakki kıldırış tecrübelerini ögünüp, öz ara menfaat yetküzdüğün hemralık münasibeti ornatıp, teknik yetkeş ve teknik iktidarını östürüşünü ilgir sürüp, İqtisadının tipini özgertişke yardım berdi. Bu növetlik mülazimet sodisi yermengisi de 90 dölet, rayon ve halkara teşkilat körgezme oranı tesis kıldı. 1800'ün artık karxana körgezmege katnaştı. Bunun işi de 200'ün artık karxana, dünyadaki 500 güçlük karxana ve başlamçı karxana bolup, pul muamile pen teknikisi, rakamlaşken, aklileşken davalaş, akıl maarif, energiya tejash, muhit asrash qatarlıq mulazimat sodisi sahasidagi yangi texnika, yangi loyiha, yangi natijalarni nuqtalab javjaymandaq dedi. Bu yilgi mulazimat sodisi yarmankisida Decathlon tantarbiya iste'mol sohasida yangilik yaratish qatarliqlarni cho'rdab, ko'rgazma o'rinlashtirib, ko'p xil tanarkat turidagi mahsulotlar bilan ijtimoiy to'pning o'zaro ta'sir ko'rsatish ahvolini namoyon qildi. Mulazimat sodisi yarmankisi orqali Decathlon kesip organları, kesip emraları ve texi müköp istimalçılar bilen fikir almıştırıp, tenerket mulazimeti, ten terbiye istimal ihtiyacının en yeni özgürüşünü düşünüp, kiyinki mesulat, mulazimet ve hemkarlık ne paydınış materyalı bilen temilleydi. 15. 5 yılının başlanış yılıdaki Tunci Dövlet Dericilik Mulazimet Sodisi Universal Yermenkisi bolgan, bu növetlik mulazimet sodisi yermenkisi, Cungo'nun yukarı seviyelik sırtkı ecevetişini kengaytişte çın turup, mulazimet sodusunun terakkiyatını ilgiri sürüş iradesi ve şendisini namayan kıldı. Cungo'nun mulazimet sodu kölümü üzlüksüz kengayıp, her kaç devlet karhanılırga nurgun sodu pürüstü yartıp bədi. Cungo'nun tətqiq kılıp etişi, Cungo'nun layilişi, Cungo yasımıçılıqı, Cungo icadiyeti, Her kaç devletlerine Cungo mulazimetinin iktisatının yeni eş noktası bolup gelişidin ümit ba. Bir tereptin rakamlik mulazimet, uçur teknikisi, bilim mülük hukuki, medeniyet icadiyeti ve kesbi mulazimet katarlık, bilim köcümleşki.
3: Mablağ seliş.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Birleşken Devletler Teşkilatı Açlık, Yezgilik Teşkilatı Birlikçilik Komitetinin 37. nöbetlik yığını 9. ayının 7. günüdün 11. günü geçe İtalya'nın Rim şehirde içildi. Yığını katnaşkan Nurgun Cungoluk ve Çet Ellik Zatla Monulanı bildirdi. Su mesulatları bolgan ihtiyacının sicil eşi ve baylık muhit çeklimesi ilip gelgen hırs aldı da, Cungo'nun su mesulatları bakmıçılıkı, kaidigi emel kılış ve ekologiyeni kogdaş katarlık sahaladaki emeliyeti dünyanın ken dikkatini kozgap, dünya belikçilik kesbinin imkaniyetlik sicil terakiyatını yeni pikir yolu ve hemkarlık boşluğu bilen temildi. Yığın mezgilide Cungo bilen Birleşken Devletler Teşkilatı Açlık, Yezgilik Teşkilatı birlikte su mesulatları bakmıçılıkı da yenilik yaratışını ilgiri sürüp, yeşil imkaniyetlik sicil terakkiyatını ortak ilgiri sürüş temisi da yığın açtı. Cungo yığında tonuşturup mındak dedi. 2025 yılı Cungo'nun su mesulatları bakmıçılık miktarı 63 milyon 260 bin tonluğu yetip, su mesulatları bakmıçılık umumi mesulat miktarının 83%'ini ilgiledi. Yakın yıllardan bu yan Cungo su mesulatları urukçılıkını güllendiriş ve bakmıçılık pen tekniksi da ötkel gücüm kılışını ilgiri sürüp, şallık universal belik bakmıçılıkı, zavutlaşkan aylanma su bakmıçılıkı, çonkur deniz bakmıçılıkı katarlık yeni alımat, süni akıl katarlık teknikla su mesulatları bakmıçılıkı işlep çıkırışı ve nazaret kılıp başkuruşta tez kullanılıp, toğru yem beriş, akıl belikçilik meydani katarlıklarının kullanılışı üzlüksüz kengaytilip, en-enevi bakmıçılıkının yeşil, yukur ünümlük, akli yönülüşki karap terakki kılışı ilgiri sürüldü. Asya Tinç Okyan Su Mesulatları Bakmıçılık Merkezi Torunun baş işbecirgüçsi Eduardo Leano mındak dedi. Cungo zor miktardaki su mesulatları bakmıçılığı da yenilik yaratıvatıdı. Asya Tinç Okyan rayonudaki nurgun devletle bunundun ügensi boludu. Cungo süni akıl, akıl bakmıçılık, çonkur deniz bakmıçılığı katarlık sahalede toplugan teknikla, halkara hemkarlık arkılık, tehimi köp devletlerinin su mesulatları bakmıçılığı iktidarını östürüşüge küş koşudu. Bu yıl Birleşken Devletler Teşkilatı Açlık Yezgilik Teşkilatının Port Devleti Tedbiri Kelişimi Küşkigi Bolgallıkının 10 yıllıkı. Bu kelişimnin maksidi Port Devleti Tedbirini yolga koyuş arkılık kanunsuz belik tutuş, dokulat kılmay belik tutuş ve belik tutuşunu tizgilli mesliknin aldığını iliş, tosuş ve yoktuş. Cungo 2025 yılı 4. ayda bu kelişimge resmi katnaştı. Cungo'nun tonuşturuşça, gelişimge katnaşkandın buyan, Cungo port icazetini katık yolgu koyup, Tuncu Türküm'deki belgelengen 23 portini ilan kılıp, parahot tekşürüşünü kalıplaştırıp, gelişimge emel kılış uçur süpüsü kurgan, hem de gelişimge emel kılış boyuca terbiyeleş ve iktidar kuruluşunu küçeytken. Birleşken Devletler Teşkilatı Açlık Yezgilik Teşkilatı'nın yukur derecelik belikçilik emeldarı, Marti O. Kamleri mındak dedi. Hazır dünya boyunca deniz boyudaki 4-3 kısım devlet kelişim tüzgüç tarafı kaylandı.

Kadirli dostlar programımızın devamı açtığımız Alavatkın Ala Sen Əsəhimizi programımızı. Hem de köyü aramalığa Şincan Güzel namlıq naxışını təqdim etimiz.

Qadirli dostlarımla bu tıkınan sen etsen si programsi. Programımızda her millet halkının nadir nakşı müzikleri huzuruna adı bulu atıdı. Hem de Kırgızca nakşıların yaylaktaki kız namlık nakşını huzuruna adı sunumuz.

Hürmetlik radyo anıcılar. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın sanat sahnesi programımız bu çalış bəyduk. Programımızı Mübarek Parti'ye namlı naqş bilen ahırlaştırımız. Əmalağ bəxt, amət, salamət yer bozun.

0: Yakında Devlet Kesellikler'nin aldığını iliş, tizgilleş idaresi, okuş başlaş peslede kesellikler'nin ilmi aldığını iliş, sağlamlıkını koğdap yeni okuş mevzuunu kütüveliş başlayımızını çöğürdep, akbarat ilan kılış yığını içip, mektep, sähiyyəsiga alaqadar xizmətlərinin nəticə ünümü bilən məktəblərdəki yuqumluq kesəlliklərinin oldun iliş, tizginləşgə alaqadar ilimpən bilimlərini tonuşdurdu. Bu yıl 2-ci ayda HPV vaksinisi əmləş xizməti umum yüzlük başlanğandın bu yan, Dövlət Kesəlliklərinin oldun iliş, tizginləş idarisi Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti qatarlıq tarmaqlar, bilen birlikte siyasetini çüşendiriş ve teşvik kılış, seferver kılışını ken kanat yaydırıp, mulazmet kapaltını sıcılı yakışılıp, vaksini emleş mulazmet süptini üzlüksüz üstürdü. Caylar paal izdinip, şaraitka karab iş görüp, emeliyetke birleştirip bir kadar tedbirlerini yolga koyup, HPV vaksini emleş hizmetini olgı sılcetti. Hazırga kadar memleket boyunca 5 milyon 200 mingdan artuq yeşi maskeladigan qızlar tunji qetim vaksini emlashni tamamladı. Umumiy xizmet oŋishliq elib berildi. HPV bilan yuqumlangandan keyin qaysi kesalliklarga giriptar bo'ladi? Ammo qandaq tadbirlarni qo'llanib balyotqi bo'yni rakining oldini olish kerak? Yuqumlanib bo'lgandan keyin yana vaksini emiltish kerakmi? Hazır adam bedeninden bayqalgan HPV virusi təxminən 200 xildən aşıdı. Rak payda qilish yoshurun kuchiga asosan xatri yuqur tipliq və xatri tövən tipliq deb ayrışqı boludu. Xatri yuqur tipliq HPV məsələn ən köp uçraydıqan 16 və 18 tipliqdən davamlıq yuqumlanış balyatqı boyni, köpiş əzası, məqət, İğiz, yutkunca qatarlıq orullarda iğir kesellik özgürşi payda qılıdı. Hatta rak kesilini keltürüp çıxırdı. Xatır tövən tipliq HPV, məsələn, 6 və 11 tipliq qatarlıqlar asaslıqı köpiş əzası sögülü qatarlıq yaxşı süpətli kesellik özgürşini keltürüp çıxırdı. Balyatqı boynu rakini vaksini əmlətiş, Qərəlik 1-1 təkşürüş və baldur diagnoz qoyub, baldur davalaş arqılıq, ünümlük aldını alğılı və kontrol qılğıl buludu. Birincidən, HPV vaksinisini vaxtıda əmlətkəndə xətri yuqri HPV bilən sıcıl yuqumlışını tosub, balyatqı boynu rakının payda buluş nisbitini ünümlük tövəllətkili buludu. Bu, biznin birinci müdafiye sipimiz. İkincidən, Balyatqı boynu rakını 1-1 təkşürüşünü qərəlik qanat yaydırış bizgi tonuşluq bolğan 2 xil rakını 1-1 təkşürüşünün biri. Yəni, balyatqı boynu rakını 1-1 təkşürüş bolub, ikinci müdafiye liniyası hesablanıdı. Balyatqı boynu rakı dəb iniq diagnoz koyulğan ayalarına nisbətən ölçəmlik davalaş, sağlamlıq başqırış və salamətlikini əsligi kəltürüşünü qollaş qatarlıq tədbirlər arqılıq, Balyatqı boynu rakının ölüp getişini keltürüp çıkırış ihtimallıqını azaytıp, bimarlarının yaşa süpütini yukur kötürgül buludu. Yukumlanğandın kiyin yana vaksini əmlitiş gerek mi yok digen məsligi berilgen cevap bolsa, əmlitiş gerek. Eğer yek kitanını təkşürüşdə HPV musbət çıksa, onun işçidiki bir xil ya ki köp xil tiplik HPV virus bilen yukumlanğallıqıdın derek berido. HPV vaksinisi bolsa, köp xil tipliq HPV virusidin yuqumlanışının oldini alıdı. Məsələn, qoş valentliq HPV vaksinisi asaslıqı HPV 16 və 18 tipliq yuqumlanışının oldini alıdı. Şu arqılıq 70%-dən artıq balyatqı boynu rakının oldini alıdı. Yana HPV bilen yuqumlanış səbəbindən kilib çıxıdığan başqa alaqadar kesəlliklərinin körülüşünü tövəllətidir. Şuna, yekki tənəyə nisbətən etqanda, bir xil ya ki, köp xil alayda tipliq HPV bilen yuqumlanğan təqdirdimi, vaksini əmlətiş yanıla vaksini öz işçigə alğan alayda HPV bilen yuqumlanışının ünümlük aldın elib, münasib sağlamlıqını qoğdaşqa erişkil boludu. Şuna HPV vaksinisine emleşki bulgan pozisiye bulsa, baldur emleş, baldur nepki iriş buluş gerek deyimiz. Bu yıl devlet 13 yaşlı kızlarga koş valentlik HPV vaksinisine haksız emleydi. Eğer 13 yaşlı kızlarga haksız emleş vakti ötüp gelse, yine toluklap emletkil bulamdı. Onun da başka eğer öz hıracatı bilen bir kitim koş valentlik HPV vaksinisi emletip olgan bulsa, yine haksız emleş siyasetinin behrimen bulalamdı. Devlet keseliklerinin aldığını iliş, Tızgılaş İdarisi Sahiye İmmunitet Mehkemesinin muavin başlığı Feyca mundaq tunuşturdu. Yeşi maskeledigan kızlarını devletinin immunitetlaş yirik planı boyunca HPV vaksinisini haksız emleş mulazimeti bilen təminleş hazır umumyüzlük yolu koyuluşu başladı. İmmunitetlaş yirik planı boyunca vaksini emletmeyi kalgalarını tekşürüp toluklap emleş hizmetimi tertiplik ilip berilvatıdı. Şartke uygun keledigan yeşi maskeledigan kızlarının ata anılarının balılarga vaqtida HPV vaksinasini emiltishni umid qilamiz. Agar har xil sabablar tufaylidan haqsiz vaksina emlash vaqti o'tib ketsa, ota-onalar bolalarini tezdan tavalligidagi vaksina emlash nuqtalariga oborib, haqsiz to'liqlab emiltishni umid qilamiz. Agar yeshi mos keladigan qizlar o'z xarajati bilan bir qitim HPV vaksinasini emiltib bo'lgan bo'lsa, aslidagi immunitetlash tartibi bo'yicha butun jarayonlik emiltishni tamomlasa yoki ahvoldan xabardor bo'lib qo'shilgan ahvolda qolib qolgan emiltish qitimidagi qo'sh valentlik HPV vaksinasini haqsiz emlatsa bo'ladi. To'liqlab tushuntirishga tegishli shuki, agar yeshi mos keladigan qizlar o'z xarajati bilan 4 valentlik yoki 9 valentlik HPV vaksinasini emlatgan bo'lsa, bu immunitetlash yirik planidagi vaksina emlashni tamomladi deb qaraladi. Qayta emlatishning hojati yo'q. 4 valentlik, 9 valentlik HPV vaksinasi balyotqi bo'yni rakining oldini olganda bolalarning sog'lomlik ehtiyoji qatorliq amaliy ahvollarini har taraflama o'ylashib, davlatning haqsiz bolalarning sog'lomlik ehtiyoji qatorliq amaliy ahvollarini har taraflama o'ylashib, davlatning haqsiz immunitetlash planidagi vaksina emlash yoki o'z xarajati bilan 4 valentlik, 9 valentlik vaksina emlashni tanlasa bo'ladi.
1: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
2: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдыны еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқсы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қанысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.

0: Leş. Şehir medeniyet tomurunu davamlaştırış, şehir ruhunu yaratış, medeniyet turmuşunu beyitiş, zamanevi medeniyelikni yetildiriş katarlık cihetlerdeki tecrübe usulleri ve emeliyet izlenişini her tarafıma umumizlik namayan kıldı. Faaliyet çeryanında asasi katlamının birinci sepetiki altı münevver vekil, partiya kuruluşu arkalık medeniyelik emeliyetiki yetekçilik kılış, bir hatarlık medeni şehrinin puhtu asasi, şehir medeniyeliki kuruluşuğa küç koşuvatkan elektri energiyası hadımları, medeni katnaş şehir medeniyelikinin roşen asasi rengi. Birinci sepetiki tazılık iş uğrunda körgen şehir medeniyelikideki özgürüşle, Pidaila mulazımıtı arkalık medeniyelikni ıllıklık bilen emelli körüstüş katarlık temelanı çördep, emeliyet tesiratlarını ortaklaşıp adetki kadırla ammanın halk şehri kuruluşudaki medeni salafetini namayan kıldı. Almaştırış ünümünü yanımı çoğunkurlaştırış üçün bu kıtımkı baş temelik almaştırış faaliyeti de nek meydanda gözün keçiriş faaliyeti orlaştırıldı. Yığınğa qatnaşqıçılar Korlu şəhərinin avat yesi Uşaq Tirək kəntidəki Nəşbüt kiçik bazarı, Aqqu dəryası Mənzir rayonu, Xıtu Loşu meydanı, Çavyan köçü başqarması İtifaq məhəlləsi İtifaq Oltıraq rayonu qatarlıq caylara verib Nəşbüt şəhərinin mədəni şəhər bərpa qılışdığı canlıq əməliyyətini nəx meydanda his qıldı. Korlu Şehirlik Partiya Komiteti Teşvikat Bölümünün muavin başlığı Yang Shaojuan munulanı bildirdi. Bu kıtımkı faaliyetini fırsat bilip, her kaysi caylanın yakşı tecrübelerini ögünüp, örnek kılıp, şehir medeniliki kuruluşudaki neticilerini müstehkenlep, Korlu Şehirinin iktisat cemiyetinin yukarı süpetlik terakkiyatını hakiki algı sildiriş için küç koşumuz.
1: İh anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitliğini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke ayınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.
2: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning gürüşke ayınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketadi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde Şincan'ın Tunci Türkim'deki şorluk suda bütün ceryalık süni köpeytilgen tügmesiman kıskıç paka kumçkının koyup berilgeldeki doğrusu da sözlep birimiz. Yakında Şincan'ın Tunci Türkim'deki şorluk suda bütün ceryalık süni köpeytilgen tügmesiman kıskıç paka kumçakları Köktokay nahiyesindeki uça su ambırgı koyup berildi. Bu Şincan'ın derya kıskıç pakısını köpeytişte, tabii köpeytiş derecesinin bütün ceryanını süni kontrol kılışkı ösüp, derya kıskıç pakısını süni köpeytiş teknikisi de açkuşluk bösüş hasıl kılınganlıkıdın direk biridu.
1: İrtiş deryası, Ulüngür deryasından ibaret iki çoğun su sistemisi ige Köktokay nahiyesinin yıllık ikın miktarı 4 milyard 435 milyon kub metre bulup, nahiye boyunca cem'i 20 su ambarı var. Paydalanışkı boludugan su kölümü 47 kvadrat kilometre kiladugan bulup, şorluk su baylıqının yeterlik buluşu, şorluk su özgeci belikçiliğini terakki kıldırışının tabi şaraitini hazırlıqan. Uzaktan buyan, bütün Şincan'ın derya kıskıç bakısı bakmacılığı köp kısım kumçaklarını Abdunum rayon sırtıdan yötkep gelişki taynadugan bulup, uzun yolluk toşta xoraşının iğirliği, kumçaklarının şucayının suyugu maslış ixtidarının acizliği, bu bir kesipini kölemleştirip terakki kıldırışını çekilip durvatkan bir çoğun kıyın meslege aylanğan idi.
0: Şincan Yezi İgilik Daşösi Hayvanat Tibbi İlmi Şöyeninin dosenti Libin tonuşturup bundak dedi. 2025 yılı bu cay, tabii şorluk su rayonu'a tayınıp, süni usulda yetiştirilgen kumçaklarını koyup berip, tabii muhitge tayınıp köpeytiş endisi sınıkını kanat yaydırıp, şorluk suda derya kıskıç pakısını kölemleştirip köpeytiş mümkinçilikini dastlabki kademde delilledi. Tecrübede tügmesiman kıskıç pakının ayıp oluş nispeti 90%'in, Otturçi eğrılıkı 20 gramdan eşip, keyinki texniki ötkülgü hücum kılışka kımmetlik əməli təcrübələ toplandı. Bu yıl 4-cü ayda Pən Tətqiqat Kollektifi Derya Qısqıç Paqısının hər qaysi yetiliş basqıçıqı qarda şorlaşqan bakmıçılıq suyini tənşəb təqsimləb, su temperaturisi, şorluşuş dərəcisi, işqarlıq dərəcisi qatarlıq yadırılıq körsətküşləgi qarata bütün cəryallıq dəl cayda tənşəş tezgildəşini qanat yaydırıb, şorluq suda dərya qısqıç paqısını süni köpəytiş texniki sistemisini muvabqiyyətlik bərpa qıldı. Hem de 5. ayda bu cayda Şincan boyunca tunci dərya qısqıç paqısını süni köpəytiş beqiş texniki tədqiqat mərkizini viviski esib qurdu. Növbette bu kollektif Şincan KKŞ kıskıç pakı köpeytiş biopen tekniki çeklik şirketi bilen birleşip 80 tonudun artık kıskıç pakı yetiştirdi.
1: Libin tonuşturup mundaq dedi. Bu kitim koyup berilgen tügümüsüman kıskıç pakı kumuşkını yetiştirişinin bütün ceryani süni kontrol kılgıl buluduğun muhiti tamamlandı. Bu Şincan'ın şorluk suda derya kıskıç pakısını süni

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.
2: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketadi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.

0: Yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda hunar san'at va vijdoniga amal qilib kelgan peshqadam hunarvan Meysong bay bilan tanishimiz. Qobuqsar Mongol Abdun Nayasi Qosh Tolgay bazarının Köktat bazarıdaki un tamıqı pişiklaş kiçik dükkanı nurgun peşkadem ahalilerinin helhem yadıda. Köktat bazarıda yıldız tartkınıga 30 yıldın aşkan bu un tamıqı pişiklaş dükkanı bir evlat kişilerge hemrah bulup kelgen bulup Meysong Bey del bu dükkanın mesulü. Bu yıl 60 yaşkı kirgen Meysong Bey kiçikidin tartıp çoğunladın un tamıqı yetişini ögünüp, hakiki hünürge taynıp yakşı namgı erişken. Onun bu dükkanında pişirilgen moma, etilgen ügüre, pişirilgen kotur maç bazardaki kulum koşullarını teminleple kalma yine etraftaki naya şehirdeki ammini alaytan kelip seti verişki celip kıldı.
1: Meysong Bey un tamıqı yetişke çoğunkır iştiyak bağlıgan idi. Bunun da o konu hünürge eslip almay, belki ritismini üzlüksüz yakşılap tamak yetiş hünürge bargan seri pişip yeni mahsulatlarını yetişini sınadı. Yeşinin çoğuyuşuğa ergeşip, onun kolu da 20-30 yürüş un tamıqı etiş retisipi toplanğan bolsı mu, lekin kiçik kasıphananın işlep çıkırı şaraitinin çeklimsigi uçurgaçka, nurgun mesulatını türkümlep işlep çıkırışını işe aşuralmay, bu onun kalbideki epsuslanış bolup kaldı.
0: Meysong Bey yerlik hükümetke özünün kasıphanın kelgüsü tarakkatı toğrısıdaki tasavvurunu eğitip bədi. Yerlik hükümet bu kəsbinin tarakkat istihbalını körüp yetip, məbləq cəhətin yöləplə qalma yana onunla meydan maslaşdırıp berip, 1700 kvadrat metrlik işləp çıxırıs zavut öyü və 300 kvadrat metrlik işxanı öyü selip bədi. 2025-ci yılı 4-ci ayda Qobuqsar Mongol Apınım Naya, Şinmendao yemeklik işləp çıxırış çəklik şirkti rəsmi royxatki elinim quruldu. 60 yaşqa kirgan Meysong Bey ikinci qatim igilik tiklashni boshlab, yakka tijoratchidan korxonaning rol boshqaruvchisiga aylandi. Ilgari kichik kasbxona qo'lda ishlab chiqarishga tayanganicha ishlab chiqarish iqtidori to'limin cheklik edi. Bugungi kunda zavod uylariga moma, ugri qatorliq mahsulotlarni ishlab chiqaradigan avtomatik uskunalar to'liq saplanib, xemir yug'urishdan boshlab butun jarayonlik mashina mashg'uloti ishga oshirildi. Navbatda shirkatda 10 xizmatchi bor. Cami 28 xil un məhsulatı türü royxatki aldırılgan olub. 13 xil məhsulat işləb çıxırışı kiriştürülüb. Moma, qotırmaç, seriq aş, pidemiyen qatarlıq xas türlərinin həmisi toluqlandı. Yəni, köp xil qara aşlıq,

0: söz hareketimizde ülgü olaylı.
1: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam kartiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalı.
2: Qanunni təşviq qilish, qanunga tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu kıtımkı Dilo ve Kanun sahibimizde öğleniş münasebeti davamlaşıvatkan mezgildeki ticarette malını karızge tutup veriş normal karız kaytırış hesaplanamdı ya ki mal mülükünü yötkevetiş hesaplanamdı digen mezmunda sözlep birimiz.
0: Erkutun'dan bir taraf toydun kiyin müstakil yekki soğudu sana etçi bulup acırşı şaldına ticaret karızını töyleş üçün dükkandaki malını aşkara karızgı tutup verse, onun bu kılmışı Erkutun'un ortak mal mülkünü yötkevetiş, yuşuruşunu şekillendiremdi. Yakında Ürümçi şehri Saybağ rayonlu Halık Sot Mehkemesi, Ösmürler Aile İşleri Sot Kolligiyası'nın muavin başlığı Leo'yu tanıştırmadak dedi. Sot mehkememiz bir acırşiş macerası delosunu sot kılganda, yekki soda sanatçının öyleniş münasibeti davamlaşatkan mezgildeki malını karzıgı tutup beriş kılmışının Erkutun'un ortak mal mülkini yötkeşini şekillendirgen, şekillendirmegenligini aniq bekitti hem de normal ticaret kılıp karz kaytırış bilen mal mülkini yaman karızda yötkevetiş otursudiki kanun çek çigrasını tüşendirip berdi.
1: Dilo misalığa birlikte dikkat kılaylı. Yang hanım bilen Wang Efendi toydinkin, Wang Efendi'nin namında bir çay dükkanı açkan. Dükkanın günlük ticareti, başkuruşu ve maliye kirim çıkımıga Wang Efendi müstakil mesul bulgan. Yang hanım ezelden katnış bakmagan. Öğleniş münasebeti netçi yıl devamlaşkanlıyken iki tarafından muhabbeti bozulgan hem de ayrılıp duruşku başlagan. Arkadan Yang hanım sot mehkemesine acırışış davası kılgan. Dava ceryanında Yang hanım Wang Efendi'nin ayrılıp durgan mezgilde özünün makullukunu almayı durup çay dükkanındaki ambarda saklanan malını öz beşimçilikle karızge tutup bergenliğini. Bunun Erkutun'un ortak mal mülkini yaman garazlı yötkevetiş, yoşuruş kılmışıgı tevâ işkerlikini teşebbüs kılıp, sot mehkemesinin çay dükkanının bağırlık mal mülkini özünün şahsi iğidarlıkıda buluşku hüküm kılışını talep kılgan. Wang Efendi bolsa özünü aklap, çay dükkanı ticaret mezgilide köptürlük ticaret karakterlik karız payda bulgan. Ayrılıp durgan dinkin hektarla merkezlik süyligen. Ticaret havip hatırını tüketiş, hakiki karızını töleş üçün men aşkarı usulun kolunup malını karızgı tutup verdim. Türlük karızgı tutup veriş ceryanını tekşürgülü buludu. Mal mülükünü öz aldığımı yötkevetiş, ya ki yoşuruş ehvali mevcut emez digen. Sot mehkemesi sot kılgandan kiyin iki tarafının acırışığı ruhsat kılgan. Hem de Yang hanımının Wang Efendi'nin mal mülkünü yötkevetiş, ticaret mülkünü yalgız igileveliş doğrusudaki dava talepini red kılgan. Sot mehkemesi mundaq körsetken, hak talep kanun desturu da belgilengen öğleniş münasebeti davamlaşıvatkan mezgilde Erkutun'un ortak mal mülkünü yötkevetiş, yoşuruş kılmışı birli vakitte subjektif cihette igileveliş yaman garezi ve objektif cihette yoşurun bir taraf kılıçtın ibaret iki çoğun yadroluk şartına hazırlışı gerek. İkisinin biri kem bolsu bulmaydı. Bu diloda Dilog'a çetişlik çay dükkanını Wang Efendi müstakil başkurgan. Payda bolgan karız Erkutun'un ortak ticaret karızı hesaplanıldı. Wang Efendi hektarının merkezlik süyülüşüge takabül turuş üçün dükkanının ambarda saklanan mallardan paydalanıp hakiki ticaret karakterlik karızgı tutup bergen. Bu muvaffak hem zörür bolgan ticaretinin bir taraf kılış hareketige kirildi. Bu karızgı tutup beriş hareketinin bütün ceryanı aşkarı bulup alakadar hesabat ve ispatlarını tekşürgülü buludu. Mal mülükünü yan işçidi yötkeş, yoşuruş, ya ki töven bahadı bir taraf kılış katarlık ahvallar mevcut emez. Mal mülükte pekat şekil cehetti özgürüş bulgan. Erkutun'un ortak mal mülükünün namuvapık kemiyip getişini keltirip

0: çıkarmagan. Sot mahkemesi bununla asasen mundaq bekitti. Öğleniş münasibeti davamlaşıvatkan mezgilde er xotinin bir taraf yakka sorusana açıp olup kanunluk ticaret qarzını töleş üçün yolga koygan aşkara muvaffak zörr bolgan nersini qarzga tutup beriş kılmışı er xotinin ortak mal mülkünü götkevetiş yoşuruşunu şekillendirmeydi.
1: Ürümçi şehri Saybağ rayonlu Xalq Sot Mahkemesi Ösmürler Aile İşleri Sot Kollegiyasının muavin başlığı Liu'yu çüşendirip mündaq dedi. Acıraşkanda mal mülkünü bölüş ceryanı da yakki soda sana etçilerinin ticaret mülkünü bir taraf kılışı asalla talaş tartış keltürüp çıkaradığan qiyin nokta meselesi. Nurgun'un amı da hata karaş mevcut bulup acırıştın burun dukandaki mallani bir taraf kılış, ticaret mülkünü bir taraf kılış, erhutunun ortak mal mülkünü yaman karazlı yötkü yetişki kırıdu dep karaydı. Ameliyatta barlıq mülkünü bir taraf kılış hareketi kanunga xilap emez. Normal ticaret arqılı qarz qaytırış bilen yaman qarızda mal mülkünü yötkü yetiş otursa da eni kanuni çekçigir abar. Sot mahkemesi bu türdeki delolarni sot qilishda asosliqi qarzının çınlıqi, hareketinin aşkarlıqi, bir taraf kılışının zörürlüki, bahanın muvaffaklıqıdan ibaret tört noktadan hareketinin karakterge universal hüküm kılıdı. Hakiki ticaret qarzını töleş üçün jarayani aşkarı bolgan nersini qarzga tutup beriş kılmışını normal soda ticaret hareketi dep bekitiş kerek. Mal mülkünü yötkü bitiş şekillenmeydi. Lekin qarzını oydurup çıkırış, yuşurum bir taraf kılış, mülkünü tüven bahada setiş, karşı tarafının mal mülkünü kasten ilgili biliş kılmışlarını sot mahkemesi kanun boyunca erkutunun ortak mal mülkünü yuşuruş, yötkü vetiş deppek tutu. Hem de münasip cazalap agaklandırdı. Liu'yu ken ammığa mundaq eskertti. Aile işleri macerası da kim teşebbüs kılsa şu dalil ispat körüstüştek dava prinsipiga amel kılış gerek. Eğer karşı tarafta ölünüş münasibeti dağınışatkan mezgilde erkutunun ortak mal mülkini yötkü vetiş, yuşuruş kılmışı bar dep karısa, çokum teşebbüskarlık bilen dalil ispat toplaş hem de mükemmel saklaş gerek. Ünümlik dalil ispat kemçil bolgan dava talibi sot mahkemesinin kollışıga erişelmeydi.
0: Programının tordu hem türtkü buluş mahsus rayonu içildi. Eğer sizden bu meslehet soradığın kanun meslelerimiz bulsa, Sılı Şetin abonuçlar terminalini çürüp, programını hem türtkü bulup söz kaldırırsınız bulundu. Programının teğimi köp esin mezmulleri Sılı Şetin abonuçlar terminalıda.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ امال قرلشنی قنات یای درائلی. تنچ شنجان سایبسی سزگی همرا.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde iki üsmür velisipit miniş ceryanada sokulup getdi. Sotçi mihriballık bilen macaranı muresse kıldı digen mezmunu anlayısla. Yakında Kumul şehri Evirgul Raylık Halk Sot Mehkemesi Karadövük Halk Sotı, Kuramı'nı yetmegellerge çetişlik, motorsuz katnaş vasıları katnaş hadisi cevapkarlık macerasını muvaffakiyetlik muresse kıldı. 8-ci ayının 1-ci günü 16 yaşlıq iki ösmür Qaradövü bazırdaki yolda velisipit minib ketib atqanda soqulup ketib, qatnaş hadisi kelib çıqqan. Hadisi de yan eksinin tən hərəkət velisipiti eğir dərəcədə buzulğan. Onunğu orıntılğan quvvət ölçügüş, tən hərəkət foto aparati, kəspi qalpaq qatarlıq yürüşlük jabduqlamı oxşaş bolmağan dərəcədə ziyanğa uçurğan. Velisipit ve jabduqlarının zeyni dastlabki qadamdaki hesaplaşta 30 000 yandan aşkan.
0: Qatnaş başquruş tarmıqı bu qitimqi hadisede yang ekiz asaslıq javapkarlıqni üstige aladu. Pay ekiz qoşumca javapkarlıqni üstige aladu dep bekitken. Hadisi yüz bergenden keyin qatnaş başquruş tarmaqları naq meydanda iki tarafni murassa qilishqa tashkilligan. Pay ekizning atansi dastlabda 5100 yuan tölen berishqa qoşulgan. Lekin fikir almıştırışı ravan bulmağalıqtın müresse lahiyasını toluq düşünülmey, ahırda müresse gelişimine imza koymağın. Tuncaq etimliq müresse neticisiz bolğun.
1: Keyin pay ekisinin aile təvəlleri təşəbbüskarlıq bilen kengişip bir tərəp kılmağın. Yağı ekisinin aile təvəlleri köp qetim fikir almıştırgan bolusumu, neticisiz bolğaçqa şunun bilen sot məhkəmesi dəva qılıp, türlük ziyanı üçün 13352 yuan tölep berişin teşebbüs kılgan hem de ziyanı uçurgan velisipit ve jabduqlarını adliyelik bahalap berişin iltimas kılgan. Dilo eçilgandan keyin dilo becirgüçü sotçi derhal dilonun tefsilatını tekşürüp talaş tartış noktasını retlep çıktı. Tekşürüş arkalık diloğu çetişlik velisipitinin eğir derecede buzulganlığı, remont kılış kımmetini asasi cahitin yukatkalıqını bildi. Eğer adliyelik bahalaş tertipi yolu koyulsa, dilo beciriş vakti uzraplı kalmay, yani artıkçı bahalaş hakkı payda bulup, davalaş kuşlarının dava tenerhi işip gitetti. Maciranı ünümlük hel kılış, amının menfaatini en zor çekti koğdaş üçün sotçi bahalaş tertipini vaktinçi yolu koymay, muresse kılışkı teşkilleşini karar kıldı.
0: Muresse kılış ceryanıda pay ekisinin atanısı sotçıga aile iktisadının hazırkı ahvalını düşendirdi. İgilinişçe pay ekisinin ailesi şu

tağ deryaları arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yamrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlıcı. Şincan Radyo Televiziya Stansının Münbet Bıraq programısını anışanlarını karşılığımız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Radyo anlıcı. Şincan Uyğur Abdun Rayolu Xalq Hükümeti 2026 ili 9. ayının 18. günü dəl saat 12'din saat 19 minut ötkicə Abdun Rayon Boca Hava Mudabiyat Signalını Sınaq Tariqisi de berişini bir tutaş bir gitti. Barlıq puhralarının xalq Hava Mudabiyat Signalı türünün pərqlendirişki dikkat kılıp, normal turmuş işlep çıxırış ve hizmet tertibini saklışını sorayımız.
1: Dostlar, bu qeytimki programımızda mundaq məzmullarda anlatış birimiz.
0: Gülün vatqan yezi kentlerine nazar sahipimizde cimsar nayisi koy padlar bilen itizlerden tazlaştık yeşil terakiyat yeni endisini kolunup yeşil yezi iyilik arkalık amının kırımına aşırışı küçük hoş deydigen mezmun diktanladı buludu.
1: Qaltıs beyiş mahirleri sahipimizde Ürümçi şehri yukarı yeni teknikalik kesipler terakiyat rayonu yeni şehir rayonu Liuşiho yezisi Şinho kentinin ahalisi Cuşoğlu'yan Teknikaga tayınıp, terikçilik kılıp, yurttaşlarını beyiş yoluğa yetekledi. Hınan Guşi nahiyesindeki bir kavapxanada, Hınan şivisi de sözleydiğen Şincanlıq küçük kızcak bar degen mezmunlarını dektinlarga sunumuz.
0: Yezi iyiliki yeza dekhallarga alakadar fışırlar sahipimizde Şincanlıq ayla süpetlik açlık yağ mesulatları memleketlik körgezmede 1 milyar 600 milyon yuandın artık zakas kupulu kıldı Katarlıq fışırlarını anlattınız.
1: Radyo anlıqcı dostlar, emde dekhtanlar programımızdan tepsili mesmunları da bulsun. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku, Sılışıdın abonçıları terminalada maskademde anlatılıdı, emde her vakit kaydırıp anlıqılı buludu.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: қамын азайтықылы болуды. Қой падылырмы өйтіздікі қау пілектерін тазылғашқа кейін еғвел ішқымы құлайлық. Қой қығы өйтізгі ныспаттан бір қылы оғыт болғашқа ертер ішқымы пайдылық.
1: Ilgari oruqluq say kaosi etizidiki orlaşmalarını tazalash asaslıqi adam küçüge tayinib tamamlanaddi. Çoğun külämlik yerlerge adam işiltiş ihtiyacı zor. Sərp buludgan vaqit bir qadar uzaq edi. Beyting bazari terikçilik, bakmıçılık kəsbinin əməliyyitigi birləşdürüb, terikçilar bilən bakmıçılarını udullaşdırış yollarını bərpa qıldı. Çarva bekiş vaqti bilan bekiladigan rayonni muvofiq moslashtirib, çarva bekiş sijilligini qattiq kontrol qilib, qo'ylarning pishqan saykavisini g'ajab yeyishidan saqlandi. Bu xil shaklda ximiyalik o't o'tash vositasi cho'rib tashlanib, dehqonchilik dorilarini ishlatish azaytilib, etis parvishi tamomlanish bilan birga yashil terikchilik asosi yana puxtalandi. Terikchilik baqmichilikdan iborat ikki kasb bir-biriga kuch qo'shdi.
0: Jimsarning yetsi Beytin bozorining muavin boshlig'i Fan Rui munlarini bildirdi. Qo'y padlari bilan etizlarni tozalash, o'z joyida material ilish, terikchilik bilan boqmichilikni aylantirish, qig'ni etizga qaytirishdan iborat yashil ekologik terikchilik andisi bo'lib, urug'lik say kaosini yig'ib olishdan burun etizni tozalash qiyin bo'lish masalasini unumli hal qilib, ham yezigilik mashinalarining mashg'ulot tannarxi va kuzlik chorva yem-xashaklarini zapas saqlash besmini tuvalatdi. Hem ziraat süpüti ve terikçilik ünümünü östürdü. Biz bu bir yürüyüş pişkan kolun işçan terikçilik planı bakmışılıkın birleştiriş endisini sizcili kenaytıp, yeşil aylanma yezi iyiliklerin zor küş planı ravajlandırıp, uğrukluk say kabusi terikçilik kesbini puhtı kademelerini zor aytıp, dehkalarının kırmını puhtı kademde aşırışkı törtkü bulunuz.

0: larni tang bahrlandirdi.
1: Kent aholisi Yu Xinmin eng burun onunga ergişip yeni texnik ögengen dehqanlarının biri. İlgili Yu Xinmin anvi tecrübege tayınıp terhisli kıldığan bulup o solu mukum emez paydası mı az idi. Ju Shouliang'a ergişip ölçemleşken terhisli texnikisini ögengendin buyan onun ailesinin terhisli ünümde mahiyetlik halkı işe açtı. Yer tüzlep teriştin su oğutunu baş kuruş, kisellik ve aşarat zeynin aldığını eyliş tizgidleşkice, Ju Shouliang bütün ceryanda kol mu kol itekçilik kılıp, her vakit onun suallarına cevap verip, mücmelliklerini düşendirdi. Bugün künde Yu Xinmin ailesinin sebzu usulü ve süpti yıldın yılgı eşip, aile kırımımı bargan seri mukumlaştı.
0: Ju Shouliang, tekimu köp kent ahalısının tip özgertişige türtkü buluş üçün teşebbüskarlık bilen özünün etizini ülgü görüstüş etizi kılıp, kent ahalılarını körek kılıp ögünüşge daimlik teşkillep, yeni kona terikçilik endisidiki perklerini bivasta seliş türüp görsetti. Yeniden terikçilik bilen şoğullan gucularga karta o uruk menbesi, maşina sayman ve tekniki yetekçilike bilen haksız temillep, köpçiliknin terikçilikteki endisini tügütüşege yerden berdi. O yana setibeliş, setiş yollarını teşebbüskarlık bilen ecip, kent ahalılarının yakşı terip satılmaslıktaki kıyın meselesini el kıldı. Onun terikçilik teknikisi bu kentini kaplaplı kalmay, yana Guçun, Cimsar, Nilka Katarlık köplügen rayon nahiyelerde umumlaştırıldı. Nilka nahiyesi de sınak terikiste terip umumlaştırganda o maddi eşya ve tekniki bilen aksız temillep, şucaydaki sevzinin mu beşi husulunu əsseləb aşırıp, dehkan ailelerinin kırmını zor dəri.
1: Nahiyesi tüzəb, şucayının kəsb terakiyatıdaki kəmtiklerini tuluqladı.
0: Köp yıllardan boyan o Cənubi Şincanga yezi iyilik maddi eşyaları, uruq ve yezi iyilik maşını üskünlerini partiye esası bolu süpüt bilen 30 netçi yıl etiz işler bilen şoğullunup, pentechnika arqılıq yezi iyilik edilir.

0: Her kişi kalbide bardur şundak bir parça yer. Munbet tuprak programımız arkalık arzu etizimizga yol açımız.
1: Kızcağ, siz Şinjan'dan kelgen turup mu? Guşiliklerinin yerlik şivisi de nahayeti yakşı sözleydiken siz o, dedi. Şekile külüp durup. Men kiçikimden muşu yerde çoğun bolgan, men mu yerim hınanlık hesaplını men, dedi.
2: 2018 yılı Şekile yögektiki bu vakiydi. Ata-anası onu elip Karkaş Nayısı'nın Hınan'ın Guşi Nayısı'na gelip, iyilik tiklep bir kebapxana açmakçı buldu. Yeni kelgende bu er kotun işgeylen bu yerge natmış bulup, hem yerlik şivini düşenmeydi, hem koçlarını inik bilmeydi. Dukan izdeş, bizdeş materyalleri sitvelişte pütüllay, kol, işaret, arkalık fikir almıştırattı. Er kotun işgeylen bir tereptin dukanını bizdeş sürüytüge köngül bülse, yeni bir tereptin kursuqı içip aç kalgan ballarının aldığını haber elip, her günü aldıraşçılıkta payıp itek buldu.
1: Yandaki küçük dükkandaki sın familik erhutun bu yerge yeni gelgen bu erhutun işgeylenge asan emeslikini görüp teşebbüskarlık bilen çik emrahlar bilen oynap hutti öz üyüde turgandak erken azadı yürüdü. Uçağda Nurbiye erhutun işgeylen künde kavapkanada aldıraş yürettin. Şekile künde kuşnular arasında çepip oynap yürüp guşi şivisi de sözlerini anlap tabiiyle ögünüp getgen idi. Hatta yeni sözlerini anlısa tövən avazda tən doğrab qoyaddı.
2: Şekilənin etici tamak ilgili kəlgən xeridarlar daim külüb durub, onun yüzünü çimdab ərkildib, qızcaq bək çavba kənsi dəb maqtaydikən. O beşini igib çavba digən nimdigən gəb dəb soğurganda xeridarlar səvirçallıq bilən onun ögütüb, çavba digən çıraylı kilişkən digən məndə dəb düşəndirib qoydikən.
1: Gerçi hiç kim resmi yusunda onunla guşi şevisi de sözleşini ögetmegen bolsun mu? Ama o guşna çoğun ananın ögetken sözleri. Uduladiki hedenin sözlüğününü köp anla verip, John bu John de cin deydiğen adet sözlerini tabiyle sözleydiğen bulup getken idi.
2: Guşi şevisi de sözleşini ögün olgan deyinkin şekilenin dünyası bir dille içilip getti. Koşullarının balları onu izlep gelip birgü oynayışını yakış köretti. Koçada manganda köktat satıdığan ede, dukan acıdığan tağlarının emisi onu tonu itti. Yıraktılığa kavapkandaki kızçak dep çakırattı. Yani daim onunla uşşak yemeklik elip biretti.
1: O, her yili Şinjan'daki yurtadın hınenge barğanda yerim tağar her hıl kuruk meyvelerini elip gelip, etraptaki koşunallarga öymü öyet küzüp biretti. Qurban heytta kavapxana ən avat bolup ketidigan bolup, o bir neçe üstelini cüpləb, işik altıda turup, kolum qoşnuları kelip, oltırıp, yurtimizdin qoruq meyvelerini tetip beqinla, dəb tovlaydı.
2: Bahar bayrami, dönvu bayrami da qoşnularımı bənşir, zonzay kilip, onların tetip körüşki təklip qıladdı. Bu koçudaki kolum qoşnular bir aile kişilerden bolup, nait inak ütetti.
1: Aldınki bir mezgilde Şekilenin dukanda xeridarı kütüvat kallıqı toğırısı dikesin torgu yollunup bir dilla kızıq noxtuğa ayılınıp getdi. Noruğun kişi alay iten abdumudi. Daim keledigan mehmallar daim onu erkildip, onundan Şekile kebapni uyğurca nemedeydu dəb soraydı. O balalarca çüçük umak avazı bilen qayt-qayta uygut etdi. Kebapxanada uyğur tili bilen Guşi şivisi arılışıp getgeçke külke avazı üzülmeydi.
2: Hazır Şekile 3. yıllıkta oku atıdı. Ögünüş neticesi sınıp bu içi aldınkı 5'nin içinde durdu. O könlü geçişki arzonu pükken idi. Biri Beycan'daki Tiyan Emin'i berip dövlet bayrağı çıkırışını körüş. Yani biri Şanghay Desni Bakçısı'nı beriş. Anısı onunla imtihanda birinci bolsa onu arzosu'nı yetküzdüğün bulup vədiləşdi.
1: Şinjan İttipak Kavapxanasının sodası kündün künge jallanıp getdi. Bazılar onundan milletler İttipaklıqı degen neme degen gəp dəp sorğanda qızcaq sel oylını valğandan kiyin əstaydılıq bilen. Hemimiz billi buluş, billi işqiliş, billi oynaş dəp cevap berdi.

hesaplanadı. Çarabıçılıkta yukumluk keserliklerden modabiyelniş beyxatarlıkliyiniyasını puhta mustahkemlep, çarabılarının kıştın beyxatarı ödüşüge kabalatlık kılış. Bakmıçılık önümünü puhta östürüş üçün Altay şehri küzlük yukumdan modabiyelniş paydalık pürüstünü dälce ayda çın tutup, nesillik koçkarlarda merkezlik kurt yoktuş, yukumluk keserliklerden modabiyelniş hizmetini omum yüzlük kanat yaydırdı. İgilinişçe hazır dəl nesillik koçkar bilen sağlıklarını orlaştırıp nesillendirişinin açıkçılık peyti bulup, nesillik koçkarının sağlamlık əhvali keler yıllık kozunun üspeti ve çarba bakımcılık işlep çıkırış ıqtidarıga bevastı münasibetlikken. Bu qeytim daimlik kurt yoktuş. Yukumluk keserliklerden modabiyelinişini muddetten burun kanat yaydırış, nesillik koçkarda yadap gitiş, tuğmaslık, yokumluk keserlik sebebinin ölüp geçiş katarlık meselelerden önümlük saklanıp, nesillik koçkarının beden halıdının sağlam buluşu, köpey tışıqtıdarının muqim buluşuğu kapaletlik kılıp, bütün şehirnin çarbıçılık kəsbide işlep çıkırışını muqimlaştırıp, kirimni aşırışka puhta asas salgın. Bu qetimki məxsus türdeki yokum

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
3: Yani qançılık bağımız?
4: Kilayıl dap kaldı. Yani 30 kilometrli kaldı.
3: Ha, öyge az kaldı ya kutu. Ne oldu?
5: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağın ne mağaş geldiniz?
3: Ha, ne mersiniz bol iyi vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yoksa...
4: Dikkat kız!
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü.
1: Hürmetlik radyo dinleyiciler, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Münbet Tuprak programımızı bu yıl canlı tutuşu berdik. Anlığınızla rahmet.

bilim zapsını tekşürüdü. Hem nak meydandaki ruhi halatını çeniktirüdü. Mektibimiz Şincan'a yardan biriş ala süpetlik baylıqıdan devamlıq yakşı paydılınıp, en-envi medeniyet faaliyetlerini sıcıl kanat yaydırıp, balılarının ameliyat devamıda öz biyetilişine küç koşudu. Bu kitimki musabiqa güzel Cunghuanı söyümen temizdeki kartun yürüşlük muhim faaliyeti. Şincan'a yardan biriş mağarıp baylıqıdan paydılınıp, okuğucuların kızıqarlıq hem türkü buluş ceryanı da şiirlerini hes kılıp, medeniyet coğlanması toplap, bir sahnede maharet görüstüp, klasik eserlerge varıslık kılıp, yaşlı ösmürlerinin Cunghua münevveri en-envi medeniyetini öğüniş, evic aldırış aktifliğini toluq kozgıdı. Şanghay şehir Dongmen Neşriyat Taratku Çeklik Şirketi körgezme bölümünün müdiri Huang Wenjing mundaq bildirdi. Bu kitimki kadimki şiirla musabiqisi Şanghay Kaşkar Medeniyet Almaştırış Süpsiği tayinip, tunca kitim kağılıqtiki mektepki kirip, şiirini bivasta hiyas kılıp, vast kılıp, kağılıqtiki okuqcılarının salapitini namayan kıldı. Keyin, karxana mektepler bilen birleşip, kadimki şiirler AI özgücülükege ege dərs təsis kılıp, okuqcılarının nəzər dairisini kengaytip, ənənvi medeniyet arqılıq, Çigra rayondaki okuqcılarının kalbini ozuqlandırıp, Şanghay Kaşkar medeniyet mağarıp almaştırışını sıcıl çonqırlaştırıdı.

Süyümlü küçük dostlar, bu sahibimizdə nim üçün bulutnun şəkli muqim bulmay, toxtumay özgürüb turudu deyən temada toxtılıb ötümüz. Küçük dostlar, beşimizni kötürüb asmanğa qarğınımızda bulutnun acayip sırlıq görünədiganlığını bayqaymız. O birdəm yumşaq paxtikən bütkə oxşsa, birdəm yugravatqan kiçik hayvanlığa oxşaydı. Uzun ötməylə bulutnun şəkli bütünləy özgürüb gedidu. Nurgun kichik do'stlarimiz bulut nem uchun muqim holatda bo'lmaydi deganga texim qiziqishi mumkin. Amaliyotda bulut qattiq jism emas, uni tutqilib bo'lmaydi. U sansizlagan ushoq suv tomchilari va muz kristallaridan tarkib topgan. Bu ushoq donachalar bo'shliqda yeniklaylab tarqa qalda jam bo'lib turadi. Muqim shakli yo'q, qattiq qipimi yo'q. Bu, bulutnun xalqanca şəkil özgərtişinin birinci səbəbi. Bulutnun şəklini toxtumay özgərtib turudğan həqiqi sihirgər dəl asmandiki şamaldır. Egiz boşluqda izcil şamal çıxıb durudu. Şamal küçünün çoğun kiçikliki, şamal yönülüşü hər vaqıt özgürüb durudu. Şamal bulutnu seybab ötkəndə bu uşaq su tamçıları və muz kristallarını yenik tartib, iştirib bulutnun qırvəklərini tarqıtıdı, sozudu. Xuddi, biz bir kallek paxtını yenik püylü səklə paxtının şəkli dərhal özgərgini qoxşaydı. Onundan başqa havadiki su parımı toxtumayı özgürüb durudu. Yeryüzüdeki su pari özlüksiz yukarı boşluğa kötürülüp, uyup su tamçısına aylınıp, bulut ne asta asta çoğaydıdı. Şunun bilen bile, bulut içindeki su tamçılarımı asta asta tarqılıp parğa aylınıdı. Bulut bir tarafdan yeniden köpeyip, bir tarafdan tarqılıp gidiyordu. Şuna onun şekli tabiyle turaqlaşalmaydı. Şuna bulut mängü muqim halitini saxlayalmaydı. Hər dəqiqədəki bulut birdən bir buludu. Közünü yumub aşqıca özgürüb turudğan bulut bir bayan asmanını adətin taşqırı qızıqarlıq, adətin taşqırı güzəl qılıdı. Sevimli kiçik dostlar yuqarıda Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının Gülğunçılar programması boyunca anlatışıp edik. Teğimi köp məzmunlarını anılmaqçı bolsanla, ata-ananlarının əmraqlığı da Slow Shitting abonacılar terminalımızını çürsanla boludu. Programımızını yaqtırıp anlığınınla rəhmət, deyiqtinla davamlıq stansiyamızın anlatılış aldığı durğan başqa programları da bolsın.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınızlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 16. günü, çarşamba.
2: Avallı havarayga nezer silip bakaylı. Bugün keçirin əti kündüz gece İli Deryasi Vadisiriki Tağlıq rayon, Bordala Oblastiriki Tağlıq rayon, Tarbağatay vilayeti, Altay vilayeti, Qaramay şəhri, Şeyxənzi şəhri, Ürümçi şəhri, Sancı oblasti, Cənubi Şincanın qərbidiki Tağlıq rayon, Bayınqulun oblasti, Turpan şəhri, Qumul şəhri qatarlıq caylarının qismən rayonlarda azraq yamğur, İgiz Tağlıq rayonlarda qar yağıdı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçiden ertik gündüzü geçe hava bulutluk bulup ötkinci yağmur yağıp kiyen eçildi. Töven temperatura 16 Celsius gradus, yukarı temperatura 23 Celsius gradus bulut.
2: Emdi bu kıtımkı programımızdan asasi mezmurlarını tanıştırımız.
1: Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın 2026 yıllık rakamlık ıhtısat munbiri Ürümçi'de başlandı. Memleketli Halk Kurultayı Daimi Komitetinin muavin başlığı Jang Chingwei asosiy maqsad nutq so'zladi. Tojikistonning birinchi muavin zunglisi Xoliqzoda, Qirg'izistonning davlat ishlari katibi Qo'ychiyev tabrik so'zi qildi. Chen Shaojang qarshi elish so'zi qildi. Erkin Tuniyaz riyosatchilik qildi.
2: Şincan Çoğun Cılğa Suçılıq Tügini Kuruluşu'nun Tunci Türküm Generatorlar Grupsi işqi kiriştürülüp, tok tarqıtıp, resmi torlaştırılıp, yürüştürülüş baskıcı gekirdi.
1: Şincan yeni bir növetlik paxta nişallıq baha siyasetini yollayacak.

0: Ya komitetinin hizmet talebini mesuliyetine adaylık için mesuliyetine ada kılış faaliyetini puhta kanaat yaydırıp siyasi kengeşinin tüzüm evzellikini idealik için mesuliyetine ada kılış faaliyetini puhta kanaat yaydırıp siyasi kengeşinin tüzüm evzellikini idare kılış ünümüge aylandırışka teyhim yakşı türtüke bolup sosyalistik zaman evleşkan Şincan kuruluşu mulazmet kılış için ortak tonuşunu mücessemleş küş toplaş gerek de tekitledi. Nurlan Abilmecin tekşürüp tetkik kılış devamında halık nemunatçısı Burmakan Moldu. En güzel köreş kılıkçı Wood'un yününü yokladı.
1: Hem de 15. 5 yılını yakışı başlap yeni musabıda cesaret bilen alğı ilgirleyli sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız Xevri. Şincan Çoğun Cilğa Suçılıq Tügini Kuruluşu'nun 1-2 numarlıq işki generatorlar grupsi yakında ilgir geyin bolup, 72 saat sınaq tariqisi de işki kiriştürülüp, muvaffaqiyetli kalda tok tarqıtışqa başladı. Bu Çoğun Cilğa Suçılıq Tügini'nin resmi torlaştırılıp yürüştürülüş baskıçıga kirgenlikiden derek beridi. Çoğun Cilğa Suçılıq Tügini Kuruluşu, Gowyan bekitken 172 türlük su tejeş, su bilen təminleştiki muhim, zor suçılıq kuruluşunun biri bolup, 247 metr egizlikteki en çoğun tosma egizliki bilen dünya beton yüzlük şeğil tosma rekordini yeniledi. Elektr stansiga yakı generator sığımı 250 min kilowatt bolgan aralaşma ekimliq su turbinalıq generatorlar grupsidin 3-ci seplengen bolup, umumi generatorlar sığımı 750 min kilowatt keledi. Jongo Energiya Qurilishi G-Joba Guruhi Maşina Elektr Qurilishi Çeklik Şirketi Çoğun Cilğa 3-ci Toqtan Bölge Generatorlar Grupsini Yürüştürüş Grupsinin başlıqı Zovlong, növətdə 3-ci numarlıq Generatorlar Grupsini Quraşdırış Xizmetinin tamamlanıp, Torğu Münasivetlik Sınaqının Şilin Vatqallıqını Tonuşturup Mındaqdırı. Növətdə, işki Generator Grupsinin həmisi Oğuşluq Ötküzüp Berildi, Ötküzüp Elindi. 3-ci numarlıq generator tənşəb sınaq qılış basqıcıda turvatıdı. Dövlət ölçümü boyca süpət beyxətərliki ölçümügə yet gözüb, dövlət bayramdan burun 3 generatorun həmisini işıq giriştürüb, tok tarqıtışını tırışıb qolğı gəldürümüz. Jongo Energiya Qurilishi G-Joba Guruhi Maşina Elektr Qurilishi Çəklik Şirkti Yürüştürüş Asraş Tür Bölümünün direktori Lo Yu Yow tonuşturub mındaqdırın. Sınaq tariqisi de yürüştürüş mezgilinde 1-2 numarlıq generatorlar grupsinin təvriniş, təvriniş dərəcəsi, oq qazan temperaturası qatarlıq aşkuşluq görsətkişlərdə ifadəsi əlab olub, generatorlar grupsinin layihəliniş, yasılı səviyyəsi və quraşdırılış sübütini toluq dəlilləri. Hazır yürüşüş əhvali yaxşı olub, işki generatorlar grupimiz toluq yüklü qalətdə uda yürüş vadıdır. Her günü 12 milyon kilowatt saat toktar ıqtalaydı. Universal suçılıq tügini bolgan Çoğun Cilğa Suçılıq Tügini Kuruluşu umum yüzlük işgi kiriştirilgendin keyin yıllık otrice toktar ıqtış mıqtari 1 milyard 890 milyon kilowatt saatki yetip, təxminən 600 min ailenin bütün yıllık tok işletiş ihtiyacını kandıralaydı. Hem de Cənubi Şincandaki 3 vilayet bir oblastının elektr energiya sistemisinin yuqarı pəllini tənşəş vəzifəsini üstüge elib, rayonun tok bilen təminləşge kapalatlı qılış besimini ünümdük yenikletudu. Şunun bilen birgen, su ambri her yili tarım deryasına 3 milyar 420 milyon kubmetr ekologiyalik su yet gözüb, tövən iqindeki 6 milyon 800 min modun artıq etizini soğuradığan su kemçil buluş məsələsini pəsəydirir. Həm də tövən iqindeki derya yolları da kəlkündün müdafiyeleniş ölçümünü 10 yılda bir qetim körülüşdün 50 yılda bir qetim körülüşge östürüdü.
0: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonluq taraqqiyat va islohot komiteti yaqinda avtonom rayonluq moliya nazorati bilan birlikda Shinjong Uyg'ur avtonom rayonining 2026 yildan 2028 yilgacha bo'lgan paxta nishonliq baho siyosatini yo'lga qo'yish loyihasini besib tarqitib, 2026 yildan 2028 yilgacha Shinjongda paxta nishonliq baho siyosatining davomli yo'lga qo'yiladiganligini Her tonnusunun nişanlıq baha səviyyəsinin 18.600 yuan boludığallıqını eniq oturuğa qoydu. Bu yıl 5. ayda Gowiyanın koşuluş bilen Devlet Tarakiyat ve Islahat Komiteti Maliye Ministerliği 2026 yıldan 2028 yılı geç bolgan paktın nişallık bağı siyaseti doğru.

ötümkü faaliyetine teşkil edildik. Hem de Avtonom rayonundaki 16 şehrinin avar aydın məlumatı anlatımız. Birinci dava uçuk bulup kiyin azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 16'dan 26 Celsius gradus kıca. Altay dava uçuk temperatura 11'dan 24 Celsius gradus kıca. Çöçek dava uçuk temperatura 10'dan 24 Celsius gradus kıca. Gülcüde hava bulutluk bulup kiyin eçilidi. Temperatura 12'dan 30 Celsius gradus kıca. Bortalada hava bulutluk bulup kiyin eçilidi. Temperatura 12'dan 28 Celsius gradus kıca. Karmayda hava bulutluk temperatura 19'dan 29 Celsius gradus kıca. Köyden hava bulutluk temperatura 15'dan 29 Celsius gradus kıca. Şihanzda sus ve azraq yağmur yağıp kiyin hava bulutlandı. Temperatura 15'dan 27 Celsius gradus kıca. Sanjida hava açık bulup kiyin ötkinçi yağmur yağıdı. Temperatura 18'dan 28 Celsius gradus kıca. Kumulda hava açık, temperatura 16'dan 33 Celsius gradus kıca. Turpanda hava bulutluk bulup kiyin ötkinçi yağmur yağıdı. Temperatura 23'dan 38 Celsius gradus kıca. Kordada hava açık bulup kiyin ötkinçi yağmur yağıdı. Temperatura 18'dan 33 Celsius gradus kıca. Aksu'da ötkinçi yağmur yağıp kiyin hava bulutlanıdı. Temperatura 14'dan 27 Celsius gradus kıca. Atışta hava bulutluk, temperatura 14'ten 30 Celsius gradus kıca. Kaşkar'da hava bulutluk, temperatura 15'ten 31 Celsius gradus kıca. Xoten'da hava bulutluk, temperatura 17'den 29 Celsius gradus kıca. Ürümçi'de hava açık bulup kiyin azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 16'den 26 Celsius gradus kıca bolıdı. Hörmetlik radyo anlıqçılar. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış verdik. Bu qıtımqı proqramımızdan tərcümalları Mehray Osman, Arzugül Xalıq, Van Suci. Muhariri Muhammed Əvəl Mədinə Mərdan. Məsul Muhariri Zulxumar Qurban. Diktorları Fatigül Məsum bilən Həsəncan Sabut. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısını anlığınınla rəhmət. Sılışıdın abonçılar terminalını çürsünüz. Texim köp sərxil məzmullardın xəbərdar bolalaysız.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo yanlıgıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mundun yasağı başlap barğıcı, sənət səhnisi programımız yeni siz üçün hizmetli buludu. Mən hər yasatçı Həmidə Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızını Vətən Muhabbeti namlıq nakşının yıqımlıq güyleri bilen başlayımız, qinəmsə Bəhər Alğaysılar.

asta asta köpüyüp, jiger hücayrıları asta asta ziyanğa uçuraydı. Bu jaryanda hiç kandaq signal bolmaslıqı mümkün. Mağdur sızılınış, korsak köpüş, seriklik tüşüş qatarlıq roşan alametler körülgende jigernin zahmilnişi bir qadar iğir buludu. Şkinci, kesellik, numus duyğusu adamni kesel körüstüşke iqe bir aram bolğanda köp hallarda dəslepki mezgil bolmay qalıdı. Şkinci xata qaraş, yeni davalaş usulunu saqlap aval doğru yemeslik. Bir kısım kişiler iktidar karakterlik davalap saqaytış hukumunu anlap növetki kıyılıplaşkan davalaşını keçiktirdi. Lekin virus kadimini toxtatmaydı. Kaynigi söyrep, vaxtıda davalatmasa jiger qetişiş, jiger raki, hatta jiger zayıfliş qatarlıq iğir keselliklerini keltürüp çıkırışı mümkün. Üçüncü xata qaraş. Doğrunun jiger ve börek ziyan yetküzüşüden ensirep, doğrunu öz aldığa toxtatış. Bu xil usulunun xatırı intayın yuqırı bulup, virusunun qayt körülüşü, jiger iktidarının ciddi nacarlışını keltürüp çıkırışı. Yana sozulma ciddi xarakterlik jiger zayıflişini keltürüp çıkırıp, bimarga nacar aqıbet ilip gelişi mümkün. Samimi əskertme. Eğer her qandaq bir aramlıq körülse, mesul doktor bilen vaxtıda pikir almaştırış, davalaşını öz aldığa toxtıp koymaslıq gerek. Qandaq kişiler təşəbbüskarlıq bilen bir mü bir təkşürtiş gerek. Quramığı yetkenler ömrü de az digendi bir qetim bir tıplıq jiger yallığını təkşürtüp, yoşurun xavibini baldır bayqış gerek. Eğer təkşürüş neticesi müsbət bolsa, doktorunun körsətmesi boyunca qeyliplaştırıp başqırış, şartki uyğun kilidigallar virusqa karşı davalaşını baldırak başlaş gerek. Davalaş bosuğusu tövəlləb, qaplaş dairisi keğiyib, teximi köp kişiler keselliknin tərəqiyyatını teximi baldır tosuş pürstigi iki boldi. Qeyliplaştırıp davalaş qançilik muhim. Birinci, virusni təkşürgülü bolmaydıgan səviyyədə kontrol qiliş. Qeyliplaşqan virusqa qarşı davalaş arqılıq virusnun köpeyişini ünümlük tizginləb jiger qetişiş, jiger rakının payda buluş xavibini tövəllətgil boludu. İkinci, qeyliplaşqan davalaş. İktidar xarakterlik davalaşını işqa aşırışının oldunki şərti və asas.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 16. günü, çarşamba.
2: Avallı havarayga nezer silip bakaylı. Bugün keçirin əti kündüz gece İli Deryası Vadisirki Tağlıq rayon, Bordala Oblastirki Tağlıq rayon, Tarbağatay vilayeti, Altay vilayeti, Qaramay şəhri, Şeyxənzi şəhri, Ürümçi şəhri, Sancı oblasti, Cənubi Şincanın qərbidiki Tağlıq rayon, Bayınqulun oblasti, Turpan şəhri, Qumul şəhri qatarlıq caylarının qismən rayonlarda azraq yamğur, İgiz Tağlıq rayonlarda qar yağıdı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçiden ertik gündüzü geçe hava bulutluk bulup ötkinci yağmur yağıp kiyen eçildi. Töven temperatura 16 Celsius gradus, yukarı temperatura 23 Celsius gradus bulut.
2: Emdi bu kitimki programımızdan asasi mezmurlarını tanıştırımız.
1: Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın 2026 yıllık rakamlık iktisat munbiri Ürümçi'de başlandı. Memleketli Halk Kurultayı Daimi Komitetinin muavin başlığı Jang Chingwei asosiy maqsad nutqi so'zladi. Tojikistonning birinchi muavin zunglisi Xoliqzoda, Qirg'izistonning davlat ishlari katibi Qo'ychiyev tabrik so'zi qildi. Chen Shaojang qarshi elish so'zi qildi. Erkin Tuniyaz riyosatchilik qildi.
2: Şincan çoğun cilga suçılıq tügini kuruluşunun tüncü türküm generatorlar grupisi işgi kiriştürülüp, tok tarqıtıp, resmi torlaştırılıp, yürüştürülüş baskıcağı kirdi.
1: Şincan yeni bir növetlik paxta nişallıq baha siyasetini yolu koyuş layihasını ilan kılıp, 2026 yıldan 2028 yılıca her tonlu paxtının nişallıq bahasının 18.600 yuan boludugallıqını oturuğu koydu.
2: Avtonom rayonning 2026 yillik davlat o'rtaq til yozuqini kengaytirish, umumlashtirish tashviqot daftarligi faoliyati boshlandi.
1: Xinjiangdagi tunji XR kinoxonasi kuchadi ishga kirishtirildi. Endi xabarlar anglanglar.
2: Stansimiz xabari. Raqam Shanghai hamkorlik tashkilotini tutashtiradi. Aqillishish kelgusini yaratudu baş temisidagi Shanghai hamkorlik tashkilotining 2026 yillik raqamlik iqtisod munbiri 9 ayning 15 kuni Ürümchida boshlandi. Mamlakatlik xalq qurultayi doimiy komitetining muavin boshlig'i Jang Chengwei munbarning boshlanish marosimiga qatnashdi hamda asosiy maqsad nutqi so'zladi. Tojikistonning birinchi muavin zunglisi Xoliqzoda Qirg'izistonning davlat ishlari kotibi Qo'ychiyev tabrik so'zi qildi. Avtonom rayonlik partiya

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketadi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve ajırınızın ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saklanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketadi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve ajırınızın ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saklanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat devamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlat durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılı, bu sahipimizde Şincan'ın tuncu Türkiye'deki şorluk suda bütün ceryalık süni köpeytilgen tügmesiman kıskıç paka kumçkının koyup berilgeldeki doğrusu da sözlep birimiz. Yakında Şincan'ın tuncu Türkiye'deki şorluk suda bütün ceryalık süni köpeytilgen tügmesiman kıskıç paka kumçakları Köktokay nahiyesindeki uça su ambırgı koyup berildi. Bu Şincan'ın derya kıskıç pakısını köpeytişte, tabii köpeytiş derecesinin bütün ceryanını süni kontrol kılışkı ösüp, derya kıskıç pakısını süni köpeytiş teknikisi de açkuşluk bösüş hasıl kılınganlıkıdın diyerek biridu.
1: İrtiş deryası, Ulüngür deryasının ibaret iki çoğun su sistemisiği ige Köktokay nahiyesinin yıllık ikın miktarı 4 milyard 435 milyon kub metre bulup, nahiye boyunca cem'i 20 su ambarı var. Paydalanışkı boludugan su külümü 47 kvadrat kilometre kiladugan bulup, şorluk su baylıqının yeterlik buluşu, şorluk su özgeci beylikçiliğini terakki kıldırışının tabi şaraitini hazırlıqan. Uzaktan buyan, bütün Şincan'ın derya kıskıç bakısı bakmacılıkı köp kısım kumçaklarını Abdunum rayon sırtıdan yötkep gelişki taynadugan bulup, uzun yolluk toşta xoraşının iğirliği, kumçaklarının şucayının suyugun maslış ixtidarının acizliği, bu bir kesipni kölemleştirip terakki kıldırışını çeklep durvatkan bir çoğun kıyın meslige aylangan idi.
0: Şincan Yezi İgelik Daşösi Hayvanat Tibbi İlmi Şöyanının dotsenti Libin tonuşturup bunlar dedi. 2025 yılı bu cay, tabii şorluk su rayonu'a tayınıp, süni usulda yetiştirilgen kumçaklarını koyup berip, tabii muhitge tayınıp köpeytiş endisi sınıkını kanat yaydırıp, şorluk suda derya kıskıç pakısını kölemleştirip köpeytiş mümkinçilikini dastlabki kademde delilledi. Tecrübede tügmesiman kıskıç pakının aybolış nispeti 90%'in, otturçi eğrılıkı 20 gramdan eşip, keyinki texniki ötkülgü hücum kılışka kımmetlik emeli tecrübeler toplandı. Bu yıl 4. ayda Pen Tetkikat Kollektifi derya kıskıç pakısının her kaysi yetiliş baskıçıgı karta şorlaşkan bakmıçılık suyunu tenşep taksimlep, su temperatürüsü, şorluşuş derecesi, işkarlık derecesi katarlık yadırılık körsetküşlerge karıta bütün ceryallık delcaydı tenşeş tezgirleşini kanat yaydırıp, şorluk suda derya kıskıç pakısını süni köpeytiş tekniki sistemisini muhabbetlik berpa kıldı. Hem de 5. ayda bu cayda Şincan boyunca tunci derya kıskıç pakısını süni köpeytiş bekiş tekniki tetkikat merkezini viviski esip kurdu. Nöbette bu kollektif Şincan KKŞ kıskıç pakı köpeytiş biyo pen tekniki çeklik şirketi bilen birleşip 80 tonudun artık kıskıç pakı yetiştirdi.
1: Libin tonuşturup mundak dedi. Bu kitim koyup berilgen tügmesiman kıskıç pakı kumuçkını yetiştirişinin bütün ceryani süni kontrol kılgıl buludugan muhiti tamamlandı. Bu Şincan'ın şorluk suda derya kıskıç bakısını süni köpeytiş teknikisinin bütün zincirlik delilleşini tamamlıqallıqı. Kumçakını yerikleştirip köpeytiş teknikisindeki boğma haletinin buzup taşılınıvatqallıqını düşendirdi. Keyinki kademde kolektifimiz bu türkümdeki tügmüsüman kıskıç bakının üsüş iktidarı, yaşaş nispeti hemde süpet körsat küçünü sıcıl ızlap tekşürüp şorluk su derya kıskıç bakısı bakmıcılıkını ölçemleştiriş teknikisi parametre sistemisini berpa kıladı. Köktokay nahiyesi mektep, yerlik, karhananın işlep çıkırış, okutuş, tetkikatı maslaşıp yenilik yaratışını sıcıl çoğunkırlaştırıp, şorluk su beylikçiliğinin yoşurun küçünü kizip, özgeci beylikçiliğinin sınak kılıp, ülgü körüstüştün kesiplişişge, yüzülünüşüge türtkü bulup, köpe etkili, umumlaştırgılı buluduğun şorluk su meslatları bakmıcılık yolu berpa kılıp, Oxşaştırdaki şorluk su rayonlarını su mahsulatları bakmacılıkını terakki kıldırışının emeliyet ülgüsü bilen təminleydi.
2: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, səhər cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul

ülkemizin fəxri. Siz 56 milletin ailesi. Rəngdar Büyük Cunhua bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlayışlarını karşı alınız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamlıqlar teyinisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi örf adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yorqin ism. Hurmatlik radio anglıguchular. Bu sahifimizde hünar, sanat ve vicdanığı emel kılıp kelgen peşkadem hünarven Meysun Bey bilen tanışımız. Qobuqsar Moğol Atunun nayası Qoş Tolgay Bazırının Köktat Bazırdaki un tamıqı pişiklaş kiçik dükkanı nurgun peşkadem ahalilerinin helhem yadıda. Köktat Bazırda yıldız tartkınıga 30 yıldın aşkan bu un tamıqı pişiklaş dükkanı bir evlat kişilerge emrah bulup kelgen bulup Meysun Bey del bu dükkanın mesulü. Bu yıl 60 yaşqa kirgen Meysun Bey kichkidin tartib cho'nglardan un tamiqi etishni o'rganib, haqiqiy hunarga tayinib yaxshi namga erishgan. Uning bu dukonida pishirilgan momo, etilgan ugra, pishirilgan qotirmoch bozordagi qulum qo'shlarni ta'minlab qolmay, yana atrofdagi noya shahardagi ommani aloytan kelib setib olishga jalb qildi.
1: Meysun Bey un tamiqi etishga cho'ng'ir ishtiyoq bog'lagan edi. Buningda u ko'ni hunarga eslab olmay, balki ritsmni uzluksiz yaxshilab, tamoq etish hunariga borgan seri pishib, yangi mahsulotlarni etishni sinadi. Yeshining cho'ngishiga ergishib, uning qo'lida 20 nach yurish un tamoqi etish ritsmi to'plangan bo'lsa-mu, lekin kichik kasbxonaning ishlab chiqarish sharoitining cheklimsiga uchirg'achqa, nurg'un mahsulotni turkumlab ishlab chiqarishni ishqa oshira olmay, bu uning qalbidagi afsuslanish bo'lib qoldi.
0: Meysun Bey yerlik hükümetke özünün kesbinin kelgüsü tereqqatı toğrusudaki tesavvurunu eğitip verdi. Yerlik hükümet bu kesbinin tereqqat istihbalını körüp yetip, meblağ cahitin yöleple kalma yana onunla meydan maslaştırıp verip, 1700 kvadrat metrelik işlep çıkırı zavut öyü ve 300 kvadrat metrelik işhanı öyüselip verdi. 2025 yılı 4. ayda Qobuqsar Moğol Atunum Naya, Shinmiandao yemeklik ishlab chiqarish cheklik shirkati rasmiy ro'yxatga elinib qurildi. 60 yoshga kirgan Meysun Bey 2-chi qatim igilik tiklashni boshlab, yakka tijoratchidan korxonaning rol boshqaruvchisiga aylandi. Ilgari kichik kasbxona qo'lda ishlab chiqarishga tayanganicha ishlab chiqarish iqtidori to'liman cheklik edi. Bugungi kunda zavod o'ylariga momo, ugri qatorliq mahsulotlarni ishlab chiqaradigan avtomatik uskunalar to'liq saplanib, xemir yug'urishdan boshlab butun jarayonlik mashina mashg'uloti ishga oshirildi. Navbatda shirkatda 10 xizmatchi bor. Jami 28 xil un mahsuloti turi ro'yxatga oldirilgan bo'lib, 13 xil mahsulot ishlab chiqarishga kirishtirilib, momo, qotirmoch, seriq osh, pidaymen qatorliq xos turlarning hammasi to'liqlandi. Yana ko'p xil qora ochliq meva ko'ktat qiyomida yog'urilgan ximirda qilingan pishiriqlar echildi. Korxona Shinjongning a'lo sifatli bug'doy xom ashyosiga tayinib, yemaklik xuruchi qo'shmaslikda chiqib turib, a'lo sifatli xom material va hunar san'at mahoratiga tayinib, un yemakliklarining asl ta'mini saqlab qoldi. Meysun Bey sifatga qattiq talab qo'yishda chiqib turdi. O, xemir yug'urishda 3 o'tkalni yaxshi tutish kerak. Birinchi, unning sifati, unning aniqlik darajasi, sut tarkibi tayyor mahsulotga intayin muhim ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchi, tuz, tuxum, suvni dal joyida tanshash, xohlagancha o'zgartmaslik kerak. Uchinchi, xemir yug'urish, bo'ldirish, chaylash vaqtini qattiq kontrol qilish kerak deb qaraydi. Hatto mahsulotni tez to'g'ritib, yangi peti saqlash vaqtini mu u qayta sinab qilib izdini yetibdi.
1: Salohiyatning o'zgarishi mas'uliyat og'ir besimni ilib keldi. Meysun Bey mundaq dedi. Kichik kasbxonadan birdilla korxonaga aylanish xuddi tush ko'rgandekli bir ish bo'ldi. Lekin besimni og'irladi. Bu yerdikilar 30 yil dukonimizning un tamiqini yeyishdi. Ularning maqtashlariga yuz kelaligidek ish qilmasa bo'lmas.
0: Ilgari kichik kasbxonada mahsulot setilib, sulyov xaltalarga qochilinib mol to'shiladi. Hozir yemaklik bexatarligi, ishchilarning mashg'ulot bexatarligi, korxona tuzumining qalablashishini bo'shashtirib qo'yishga bo'lmaydigan bo'ldi. Meysun Bey har kuni degudek sexda turib, shu kunlik ishlab chiqarish tartibini butun jarayonlik izqoqlab tekshirdi. O, ishchi xizmatchilarni qo'lma-qo'l yetaklab o'rgatishda chin turib, bir yil vaqt sarf qilib, ishning hodisidan chiqa oladigan bir turkim pishqon ishchilarni yetishtirib chiqishni planladi. Meysun Bey sirtqi setish kasbini o'g'lining mas'ul bo'lishiga topshirdi. Karxanasının setiş kollektifini təşkilləb Qaramay şəhəri Tarbağatay vilayətinin tor sırtıda setiş yollarını açdı. Növbətdə Çöçək şəhəri Qaramay şəhərində muqim xeridar mənbəsi şəkilləndi. Şu cəhdəki bir qısım quruluş ətrətlərimi karxanığa setiviliş zakazı düşürdü. 60 yaşdan aşqan bu peşqədəm un taamları hünərvini Köktat bazırdakı kiçik kasıbxanadan zamanıvi yeməklik zavutuqı çəyə, başdan axır hünər sənət və vicdanıqı qatıq əməl qılıb gəldi. Əla süpətlik un taamlarını texəmi köp istimalçının tamaq üstülüge çıxırış, onun ən çoğun arzusu bolub qaldı.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alırız.

Şinjan radio televiziya stansiyasi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirlik keç Ürümçi. Xeyirlik keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Şinjan radyo televiziya stansiyası Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlatışı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlatılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yamrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlıcı, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mümbet Bırak programısını anışanlarını karşılığımız. Mən Pərhad Ömer.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Radyo anlıcı, Şincan Uyğur Abdum Rayolu Xalq Hükümeti 2026 ile 9. ayının 18. günü dəl saat 12'den saat 19 minut ötkice Abdum Rayon Boca Hava Mudabiyet Signalını Sınak Tariqisi'de berişini bir tutaş bir gitti. Barlıq puhralarının Xalq Hava Mudabiyet Signalı türünün pariklendirişkini yıqat kılıp, normal turmuş işlep çıkırış ve hizmet tertibini sağlayışını sorayımız.
1: Dostlar, bu qeytimki programımızda mundaq məzmullarda anlatış birimiz.
0: Gülün vatqan yezi kentlerine nazar sahipimizde cimsar nayisi koy padlar bilen itizlerden tazlaştık yeşil terakiyat yeni endisini kolunup yeşil yezi iyilik arkalık amının kırımına aşırışı küç koş dediğen mezmun diktin adı buludu.
1: Kaltıs beyiş mahirleri sahipimizde Ürümçi şehri yukarı yeni teknikalık kesipler terakiyat rayonu yeni şehir rayonu Liuşiho yezisi Şinho kentinin
0: ağır. Artık zakaz kapılı kıldığı Katarlı uçurlarını anlattınız.
1: Radyo anlıqıcı dostlar. Emde de kıtınlar programımızdan təpsili məzmunları da bulsun. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqı Sılışı din abonçıları terminalı da maskademde anlatılıdı. Emde her vakit kaydırıp anlıqılı buludu.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Gide tenerkin tecep ölümünü aşırıştı. İşe aşırıp, çarabıçılık baylıkını canlandırıp, dekkançılık bile çarabıçılık birbirini tutuklaydıgan ortak paydı ilişki törtkü boğuldu. Bugünkü gülün vatkan yezi kentlerine nazar seyipimizi köpçülükke, koy padları bile etizlerini tazlaştık, yeşil terakiyat yeni endisi doğrusu sözler birimiz.
1: Beytin basırı, don erçi kentedeki uruqluq saykavisi terilgan etizda, koy padları etiz arasıdaki yavu ot çöpler, artuq belekler ve kaldoq şumbalarını yevat attı. Koy padalarının yap tazı

0: İşçiler bütün küçü bilen kıçı yığı zakazlarını ülgürtü batattı. Seyikti kaynam taşkılık çömgen aldıraş işlep çıkırış menzirsi namayan bolgan idi.
1: Egilnişçe lop nahiyyesi kuça liyans.
0: Külemleşiş, kirpleşiş yüylişiki karap puhtı kademlen terakki kılışığı türtkü boğuldu.
1: Lop nahiyyesi kuça liyansan yezi ilgilik çeklik şirketinin direktörü Çin Xiaonu mundaq tonıştırdı. Növbette zavutnan yıllık mahsulat kımmeti 80 milyon yuandan 100 milyon yuan geçi bulavatıdı. Dehkallar bilen ala kılışış, dehkallarını yetekleşçe hatta karhanımız bevasta tahminen 40 iş oranı bilen təminləb, tövən kirimlik ammini yeqin etrapta işki oranlışıqa aldın kubul kıldıq. Şunun bilen bile tahminen 150 dehkan ailesinin zaranzı terikçilikini terakki kıldırışıga vasitalik türtkü bulduk. Hazır tahminen 2500 mu zaranzı setibiliş zakaz taloni imzaladık. Şirket dehkan aileleri terigan zaranzını bazardakiden 10% yukarı tövən bahağa

0: Kapaletlik kılıp seti belişka vədi birip, dehkallarının terikçilik cahatdiki endisini tügütüp, ammini yeşil, özgüce kəsipilən şuğullunup, kol tutuşup, ortak beyişka atlanışka yetəkliduk.
1: Təminat sudu kooperatifi pay kuş, arqılıq küş koşuş ikən bilən karxana çoğunqur həm türkü buluştun ibarət tərəqiyyat endisini tayinib, kuça liyansan yemeklik Yağ pişiklaş zavuti, yağlık dan terikçilikki, inçik pişiklaş bazarda seçtiğin ibaret mükemmel kesip zincirini muhabbiyetlik ravallaştırdı. Hakiki türde özgeç kesiplerini yezi kentlerde kaldırıp, iş oranını ammağı yetküzüp, kesip paydasıdın dehkan ailelerini menfetlendirdi. Karhan'ın terakiyat endisi yezi kentlerde...

0: padişahı. O bu yıl Ürümçi şehir bucu Münevver Komünistik Parti ezası bulup bağlandı.
1: O 25 yaşından başlap sevze üstürüş kesmede yıldız tartıp, cepa muşakkat kişi daydıgan cesareti ve kıytırkınıp tetkik kılış gayrıdegi dayanıp, terikçılıktaki kıyın meselelerine alkıldı. Yezi ilgilik maşını üskünlerini yenilip, elasbetlik sortlarını yetiştirdi. O partiye azası bulu sipti bilen, baştan ahır esli maksat, burşni esti çın saklap, aldın beyğallar, keyinkilerini beyişki yetekleş ideyası da çın durup, şu kent ve bütün Şincan'ın nurgun caylardaki dehkan ailelerinin kerimini aşırıp beyişki törtke bulup, emeli işleş ve özünü beyişleş arkalık asasi katlan partiye azalarının avantgardlık, nemunelik mesuliyetçallıkını namayan kıldı.
0: İlgirki Şinho kenti gerçi anevi kökta teyirikçilik kenti bulsu mu, lakin teyirikçilik en dizisi jirik konu idi. Sort kalay mıkan buluş, uruk tekşi çeçilmezlik, mayıslar tekşi ünmeslik hatarlık meseleler uzaktan buyan kent ahalarını kıyın ahvalga düşürüp koygan idi. Bunun bilen sebzinin olsoli mokum bulmaslık, süpte tekşi bulmaslık ahvalı kelip çıkan idi. Kent ahaları bir yıl cephalık emge kılsı mı, Kırım'ın aşırışı tezki toktaydı.
1: Çoğuşoğlu'yan bunu görüp tüt bulup, kentteki tarihçilik kıyınçılıkını özgertişge bel bağladı. O gerçe pekat toluksız uttur mektep medeniyet seviyesi ege bolsumu, kıyınçılık aldı da baş egmedi. En anevi tarihçilikteki nurgun kıyın meselen el kılış üçün Şincan sırtıga çıkıp ilgar tekniklerini ögendi. Kündüzü Pişgırım ıstıkkı karımay ziraatlarının ösüş sallık malumatlarını hatırlasa, ketsi etizde oltırıp ösüş ahvalının özgürşini güzetti. Sansız ketim sınak kılış ve yakşılaş arkalık o urukni erişcan haltıgı selip teriş teknikisini pişik egilip hem onun da yenilik yaratıp ve onu omumlaştırıp urukni çoğunkuru teyiz teriş, ağırlıkını tekşi, birlikke keltürüp hem urukni tecep, Adem küçü iş tertipini kıskarttı. Yana sevzinin retlik, süpetlik özçüge kabaletlik kıldı.
0: Çoğuşoğlayan teyirikçilik teknikisini alalaştırıp kalma yana yezgilik maşını üsküllerini öz aldığı yeniledi. O kepşerleş teknikisini özlükünün ögünüp, maşını üsküllerini yılmı yıl mükemmelleştirip, derecesini üstürüp, çünek tartış, teriş, tüzleşini maz kademde tamamlayalaydıgan köp iktidarlı ezgilik maşinisini tetkik kılıp içip, teriksizlik önümünü zor derecede üstürdü. Şunu bilen bile o öz cayının su, toprak şaraytığı birleştirip, süpte ela NATO sebzesini kirgüzüp, memleket boyunca dağınlık özgeci ela yeni yezgilik mesbatları tizimlikteki muhabbiyetlik kirgüzülüp, Şinho kentinin özgeci yezgilik nam kartısını cülalandırdı.
1: Joshua William mundak dedi, bir adam beysa beygan hesaplanmaydı. Bütün kent beysa andın hakiki beygan hesaplanıdı. Teknika pişip yetilip, kesip şekillengenden keyin Joshua'nın kıl çikilenmestin özünün neticelerden dehkallarını tən bəhirlendirdi.
0: Kent ahalisi Yüşin Min en burun onunla ergeçip yeni teknik ögengen dehkallarının biri. İlgili Yüşin Min en envi təcrübəgi tayınıp teyirkisli kıldıgan bulup o solu mokum emez paydısı mı az idi. Joshua'ya ergeçip ölçemleşken teyirikçilik teknikisini ögengendin buyan, onun ailesinin teyirikçilik ünümde mahiyetlik halkı işe açtı. Yer tüzlep teyiriştin su oğutunu baş kuruş, kisellik ve aşaret zeynin aldığını eliş tizgidleşkice, Joshua'ya bütün ceryanda kol mu kol itekçilik kılıp, her vakit onun suallarına cevap verip, mücmelliklerini düşendirdi. Bugün künde Yüşin Min ailesinin sebze usulü ve süpti yıldın yılgı eşip, aile kırımımı bargan sırrı mokumlaştı.
1: Joshua'nın tekimi köp kent ahalısının çip özgertişi getirdikü buluş üçün teşebbüskarlık bilen özünün etizini ülgü görsütüş etizi kılıp, kent ahalılarını körek kılıp, ögünüşke daimlik teşkillep, yeni kona terikçilik endisidiki perklerini bivasta seliştirip görsetti. Yeniden terikçilik bilen şoğullan gıcılarga karta o uruk menbesi, maşina sayman ve teknik yetekçilik bilen haksız təminlep, köpçiliknin terikçiliktiki endisini tügütüşe yerden berdi.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақ не гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қарша алымыз.
1: Radio anıqçılar qaltıs beş mahirləri səhifəmizin davamlaşdırırıq. Keçqurun Xınan ölkəsinin Şinyang şəhri Guşi nahiyəsinin Jungyuan yoludakı keçlik bazarı tədricə qızıb getdi. Şinjang İtifaq kebabxanasında kebabın məzlik puruqı köçünü bir alğan idi. 8 yaşlıq Şəkilə Abdusəməd güllük yopka çimən dopu kiyib mehmanlara qəğət sunğaç Kavapını bayılıp uçurgan tetip yıkınlar dedi.
2: Bir mehman onunğa çakçak kılıp. Kızcak, siz Şinjang'dan kelgen turup mu? Guşiliklarının yerlik şevisi de nahaydı yakşı sözleydiken siz o, dedi. Şekile külüp durup. Men kiçkimden muşu yerde çoğun bolgan, men mu yerim hınanlik hesaplını men, dedi.
1: 2018 yılı Şekile yögektik bu vakiydi. Ata-anız onu elip Qarqaş nahiyesinin Xınanın Guşi nahiyesine gelip, iyilik tiklep bir kebabxana açmakçı buldu. Yeni kelgende bu er xotin şikayelen bu yerge natmış bulup, hem yerlik şivini düşenmeydi, hem koçlarını inik bilmeydi. Dukan izdeş, bizdeş materyalları setvelişte pütülleri kol işaret arkalık fikir almış durattı. Er xotin şikayelen bir tereptin dukanını bizdeş sürüyü köngül bülse, yeni bir tereptin kursu içip aç kalan ballarının aldığını haber elip, her günü aldırışçılıkta payıp itek buldu.
2: Yandaki küçük dukandaki sın familik er xotin bu yerge yeni gelgen bu er xotin şikayelenge asan emez.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşkü aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurudun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Arkadaş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometre kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne miyiniz be? Her az balılağı ne mağaç geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakışı.
4: Dikkat kız!
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Munbet Tuprak programımızı bu yıl canlı tutuşu verdik. Anlığınızla rahmet.